30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefini üretme aşamasına gelmesi sonrası yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde evrimleşebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülkeler ve şirketler önlem alma konusunda çeşitli çağrılarda bulunuyor. Amerikalı yapay zeka şirketi yayımladığı Yapay Zeka Kendini Ürettiğinde başlıklı makalesiyle yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne serip bu çağrılara katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre pazartesi günü Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile katılacak. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran savaşında geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Ve son olarak spor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-21 derece, Atina az bulutlu 23-32, Berlin parçalı bulutlu 14-25, Helsinki parçalı bulutlu 9-17, Kopenhag parçalı bulutlu 12-19, Madrid parçalı bulutlu 18-35, Moskova az bulutlu 15-28, Paris parçalı bulutlu 22-12, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Tiran az bulutlu 19-32, Varşova parçalı bulutlu 16-20, Viyana parçalı bulutlu 16-28, Zürih parçalı bulutlu 12-27 derece, Amman az bulutlu 18-32, Aşgabat parçalı bulutlu 18-30, Bağdat az bulutlu ve açık 27-42, Duşembe az bulutlu 16-33, Kabil az bulutlu 18-31, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-44, Medine az bulutlu ve açık 30-45, Mekke az bulutlu ve açık 32-46, Riyad az bulutlu ve açık 29-45, Şam az bulutlu 16-34, Taşkent az bulutlu 23-36, Tiflis parçalı bulutlu 17-28, Tokyo sağanak yağışlı 19-23 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-32, Kahire az bulutlu 20-37, Melbourne parçalı bulutlu 10-17, Montreal parçalı bulutlu 16-26, New York parçalı bulutlu 15-30, Sydney az bulutlu 11-19, Washington parçalı bulutlu 15-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-26, Frankfurt parçalı bulutlu 15-26, Gümülcine sağanak yağışlı 18-30, Köln parçalı bulutlu 11-23, Köstence parçalı bulutlu 18-24, Münih parçalı bulutlu 11-26, Podgorica parçalı bulutlu 19-30, Şumlu parçalı bulutlu 16-26, Taraglia parçalı bulutlu 16-26, Valkaneş parçalı bulutlu 16-26, Zenitsa parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos az bulutlu 20-31, Girne az bulutlu 22-27, Lefkoşa az bulutlu 17-28, Güzelyurt az bulutlu 15-33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sizleri görmek tabii ki bizim için de mutluluk. Birlikte program yapmak her zaman zevkli. Sevgili hocam, bu haftada çevre koruma konusunda çocuklarımızı nasıl bilinçlendiririz, nasıl eğitim veririz, onlara nasıl çevre bilincine sahip bireyler olarak doğaya saygılı, doğayı seven, kendisine ve doğaya değer veren insanlar olarak, toplum bireyleri olarak yetiştirmek için neler yapmamız gerekiyor? Ebeveynler olarak, öğretmenler olarak ve kreş çalışanları diyeyim. Çünkü onların da çocuklarımız üzerinde
2: tabii,
1: çok
2: büyük
1: etkileri var.
2: Emekleri.
1: Bakıcılar diyelim. Bebek bakıcıları da çok çok etkili. Bütün bebeklerle ilgili, çocuklarımızla ilgili kimler varsa onlara biraz yol göstermek istiyoruz.
2: Aslında ailelerden ve öğretmenlerden ve sizin gibi sağlık gönüllülerinden de çok fazla şey öğreniyoruz biz ve bunları da sizin aracılığınızla aktarmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hep diyoruz ki sağlık bedenen, ruhen, sosyal olarak ve çevresel olarak tam iyilik hali. Bu nedenle bu hafta çok önem kazanıyor, çevre koruma haftası. Öncelikle çevreyi koruyabilmesi için çocuğumuzun kendini korumayı öğrenmesini istiyoruz. Kendisini değerli olduğunu, kendisinin dünyada bir tane olduğunu, eşi benzeri olmadığını, bu da hiç kuşkusuz ki ailenin, daha sonra söylediğiniz gibi okulun, komşuların, yakın aile dostlarının, akrabanın ona, çocuğumuza verdiği değerden ve saygıdan kaynaklanıyor. Ve bunlar damla damla büyüyorlar. Ve sonuçta çocuğumuz ben değerliğimi öğrenirken çevremle değerliğimi uygulamaya başlıyor. Ve çocuğumuzun eğitiminde kararlı olmanın, sınırlı olmanın çok önemli olduğunu, kimseden izin almadan onun eşyasına dokunmayacağını ve doğaya sahip çıkması gerektiğini ve öğretmenin çok önemli olduğunu. Şimdi çocuğumuz yavaş yavaş büyüdüğüne göre, bir yaşından daha ileriki yaşlara geldiğine göre kendi bedeninin temizliğinin çok önemli olduğunu öğrenmesine yarar var. Özellikle ergenliğe geçişte çocuklarımızın beden kokuları değişmeye başlıyor. Ter kokuları başlıyor. O nedenle kendi bedenini yıkaması, temiz tutması gerektiğini öğrenmesinde yarar var. Gene özellikle kız çocuklarımızın adet günlerinde çamaşırlarının temizliğine daha özen göstermeleri hem kendi sağlıkları açısından önemli hem de sosyal çevreleri açısından çok kıymetli. Çocuklarımızın dedik ki ergenlikte ter ve kir kokuları artık oluştuğu için mutlaka günlük banyo yapma alışkanlığını kazanmaları, hem arkadaşlarına kokmamaları açısından hem de kendilerine temiz sabun kokusuyla topluma katılmaları, kendi bedenlerine temizliğine saygı göstermeleri açısından çok önemli. Sadece bedenleri değil, aynı zamanda iç çamaşırları, gömlekleri, mutlaka bunu günlük değiştirmeleri gerekiyor ki özellikle toplu taşımaya girdiğimiz zaman duyuyoruz maalesef. Çeşitli kokular geliyor. Hiç kimsenin kendi bedenimizin kokusuyla rahatsız etmeye hakkımız yok. Bunu bilmemiz lazım. Bunun için çocuklarımıza kendi bedenlerini temiz tutmak, kendi giysilerini temiz tutmak çok önemli. Aynı zamanda çevrelerinin temiz tutması gerektiği de çok önemli. Ne diyor atalarımız? Aslan yattığı yerden belli olur.
1: Evet, ne kadar güzel özetlemiş.
2: Evet, bütün belki de şimdiye kadar söylemek istediklerimizi en güzel onlar özetlemiş. O zaman kendi evlerini temiz tutmaları, kendi kullandıkları eşyayı temiz tutmaları, büyüdükçe kendi masalarını temizlemeleri, odalarını temizlemeleri gerektiğini ve bu alışkanlık daha 5-6 yaşlarında annelerine babalarına masayı toplarken yardım etmek, kendi tabaklarını masadan kaldırmalarını öğreterek başlıyor. Bunun yanı sıra kullandıkları tuvaleti temiz tutma alışkanlığı. Gidiyoruz bir umumi tuvalete giriyoruz Emine Hanımcığım. Bir bakıyoruz girilecek gibi değil. Çocuklarımız adımını bile atmak istemiyor bu tuvaletlere.
1: Evet.
2: Veya bir yere gidiyoruz. Hiç unutmadığım bir anımı hemen paylaşayım ailelerle. Otobüs durağında bekliyor bir baba oğul. Ondan sonra o sırada tabii başka yolcular da bekliyorlar. Birdenbire çocuk "Aa baba bak çekirdek kabuklarını yere atıyor." diye birini gösteriyor yolculardan birini.
1: Ya da bütün birisinin çiğnediği çikleti sokağa atması. Evet. Aynı şekilde evet. Çok sık karşılaştığımız
2: evet.
1: olaylardan bir
2: evet.
1: tanesi. Evet. Ya da yere tükürmesi
2: ya.
1: Aynı şekilde.
2: Ya. Hangimiz eve tükürüyoruz? Hangimiz içtiğimiz sigaranın izmaritini yere atıyoruz? Hangimiz evimizin ortasında affedersiniz tuvalet ihtiyacımızı gideriyoruz? Veyahut da yediğimiz yiyeceklerin kağıtlarını, kabuklarını, poşetlerini ortalığa atıyoruz, evimize atıyor muyuz? Hayır, atmıyoruz. O zaman mahalle de bizim, sokakta bizim, bu ülkede bizim, bizim, bu dünyada bizim, parklarda bizim. Çocuklarımıza bunları temiz tutmayı, evde odasını, masasını, kendi bedenini, kendi giysilerini temiz tutmasını öğreterek başlatıyoruz. Veyahut da mesela aile içinde tuvalete girme alışkanlığı, sırayla tuvalete girmeyi öğretmek gibi. Parka gittiğinde bir kendisi binecek, bir kardeşi binecek, bir arkadaşı binecek.
1: Yani herkese
2: salıncak
1: hakkı
2: varsa.
1: Olduğunu hı-hı. öğretmek gerekiyor.
2: Evet, sırayla oyuncaklara binilebileceğini, belli süreyle o oyuncakta kalırsak ancak hepimizin o oyuncaktan yararlanabileceğini veya kaydıraktan kayarken arkadaşımızı itmenin, kardeşimizi itmenin ona zarar vermek olabileceğini ancak onları denetleyerek öğretiyoruz. Şimdi burada çocuğumuzu hem kendini hem çevreyi korumaya çalışıyoruz ama öbür taraftan bir şey daha var ki mesela zaman zaman rastlıyoruz maalesef. Çocuğumuzu kendimiz sohbete dalıp parkta arkadaşlarıyla oynamaya bırakıyoruz. Halbuki park hiç de o kadar güvenli bir yer değil. Parkta pekala biri gelip çocuğumuzu alıp gidebilir.
1: Evet.
2: Görüyorum mesela çocuğu pusetiyle bir yerde bırakılıyor ve aile kendi arasında ne alalım diye alışverişe devam etmeye çalışıyor. Başına pek çok tehlike gelebilir. Onun için pusetle çocuk ortada bırakılmaz. Çocuk daima gözlenmelidir. Çocuklarımıza şunu öğretmeliyiz. Sen beni göreceğin kadar uzaklaşabilirsin ve benim seni görebileceğim kadar uzaklaşabilirsin. Yani benim gözlerimden gözlerini ayırmayı öğretmemiz gerekiyor.
1: Hı hı.
2: Çocuklarımız büyüdükçe. Ancak o zaman çocuklarımızı tehlikelere karşı koruyabiliyoruz. Geçenlerde çok hoş bir video göndermiş bir arkadaşım bana, eğitimci. Burada bir araştırma yapıyor bir genç. Diyor ki müsaade eder misiniz? Gidiyor veliye, parkta oturan bir veliden izin alıyor. İzin verir misiniz çocuğunuzla bir araştırma yapacağım? Yabancılara karşı tepkisini ölçmek istiyorum. Benim çocuğum yabancılarla konuşmaz diyor. 3 kişiden izin almış. 3'ü de aynı tepkiyi veriyor. Ama araştırmacı elinde bir köpek. Sen köpekleri sever misin diye köpekle çocuğa yanaştığı zaman çocuk hemen evet severim. Hadi sevmek ister misin bu köpeği? Evet sevmek isterim. Benim başka köpeklerim de var. Benimle gelmek ister misin deyince hiçbir şekilde hiçbiri 3 çocuğumuzun 3'ü de annesine en ufak bir şekilde
1: açıklamayı
2: izin
1: yapmadan.
2: Almadan annesinin gözüne bile bakmadan hemen o yabancının peşine takılıp gidiliyor. Sevgili anneler, babalar, dünya çok büyük ve tehlikelerle dolu.
1: Evet.
2: Onun için sizden ricamız ve önerimiz. Çocuklarımıza diyoruz ya, kararlı olun, çocuklarımızın yanında sınırlı olun. Ama en önemlisi çocuklarımıza örnek olun. Biz yabancılarla çok konuşan bir toplumuz. Çocuklarımız kadar yaşlılarımız da yabancılar konusunda uyarılması gerekiyor.
1: Evet.
2: Büyüklerimiz ve onların da yabancıları pekala yaşlara zarar verdiğini okuyoruz, duyuyoruz.
1: Görüyoruz.
2: Evet, maalesef görüyoruz. Evimize ben senin sağlık ocağından geldim, senin sağlık kontrollerini yapacağım diye. Eve geliyorlar, 2 yaşlının tansiyonunu ölçüyorlar. Bu arada gidip evdeki kıymetli eşyayı, evdeki parayı alıp ortadan kayboluyorlar. Ben sana yardım edeceğim, senin elindeki poşeti taşıyabilir miyim diye karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyor. Ama öbür taraftan yaşlının kolundaki bileziği alıp gidiyor. Bu nedenle çocuklarımız ve yaşlılarımız sevgi, saygı dolu ve karşısına güven dolu. O nedenle bunların suistimali çok açık olduğunu bilmemiz gerekiyor ve onlara iyi örnek olup öncelikle bizim yabancılarla konuşmamamız gerekiyor. Biz yabancılarla konuşmayacağız ki çocuklarımıza iyi bir örnek olalım, yabancılarla konuşulmazı öğretelim ve onları tehlikelere karşı korumaya almış olalım. Ve yabancılarla konuşmamak konusunda tekrar tekrar uyaralım. Ne verirlerse versinler, ne gösterirlerse göstersinler, daima annelerin, babaların denetiminde olması gerektiğini öğretelim.
1: Evet, gerçekten çok çok önemli. Zaman zaman sosyal medyada da paylaşılanlar oluyor. Telefonlarımıza da rahatlıkla paylaşımlar gönderiyor arkadaşlarımız, tanıdıklarımız. Buna benzer o kadar kötü örnekler, videolar gözüküyor ki insanlara uyarıcı aslında. Hani yaşanmış olan ya da yaşanması ihtimali bulunan ya gerçek videolar ya da daha sonradan oluşturulmuş videolar oluyor. Gerçekten insanları korumak adına yapılmış eğitim videoları olabiliyor. Gerçekten en çok dikkat etmemiz gereken, doğru söylüyorsunuz, yaşlılar ve çocuklarımız aynı kategoride.
2: Evet.
1: Ve her ikisi de korunmaya muhtaç.
2: Evet, kesinlikle. Hem para

0: Önce kendimizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, yaşlılarımızı koruyacağız ki Allah'a emanet etmeye de yüzümüz olsun. Hı-hı. Çünkü Allah hepimize akıl vermiş, güç vermiş, düşünme kapasitesi vermiş, özelliği vermiş. O zaman aklımızı iyi yerlere kullanıp kendimizi, yaşlılarımızı, çocuklarımızı koruyacağız ki onlar güzel günler görebilsinler. Sağlıklı ve mutlu olabilsinler. Bir sürü darp edilen ve elinden parası, altınları alınan yaşlılar var. Elindeki kıymetli eşyası alınan insanlar var. Dediğiniz gibi bankalar ve banka çevreleri özellikle bu konuda çok daha tehlikeli olanları. Bizim mesela çok genç bir arkadaşımız ev alıyordu ve ev alırken bankadan çektiği para bankadan çıkar çıkmaz elinden alındı.
1: Ne kadar?
0: Ne kadar büyük kötü. Bir alın teri göz nuru olan şey gözyaşına dönüştü maalesef para. Onun için hepimizin çok dikkatli olması lazım ve hem kendimizi hem de çevremizi korumamız lazım ki iyi olmayan insanlara karşı biz de daha güçlü olarak ayakta durabilelim.
1: Evet. Özellikle çocuklarımızı bu hafta çevre haftası dedik. Çevre haftasında çocuklarımızı bilinçlendirmek, çevre konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek, çevreyi nasıl koruyacaklarını, nasıl davranacaklarını, çevrede birlikte yaşadığımız bitkilere ve hayvanlara nasıl saygı göstermeleri gerektiğini
0: öğretmemiz gerekiyor. Çok haklısınız. Bazen de hayvanlara eziyet ediliyor. Çocuklar alıyorlar, kuyruğunu çekiyor. Kuyruğuna teneke bağlıyorlar gibi şeyler oluyor. Hayvan sevgisi de çok kıymetli. Çünkü hem bizim çevremizin parçası hem de bizi koruyabiliyorlar da aynı şekilde. Çocuklarımızı koruyabiliyorlar. Ev içinde beslenen köpeklerden mesela görme özürlü olanların yanında yürüyerek onun
1: rehber köpek
0: rehberliğini yapanlar var. Veyahut da işitme problemi olan yaşlılarla yarışıp onları dolaştıran köpekler var. Onun için mesela evde yaşayan kediler genellikle yaşlıların en iyi arkadaşları haline gelebiliyor. Mutlaka hayvan sevgisini de onlarla dost olmayı da ama bu arada kendilerini korumayı da öğretmek lazım. Çünkü dışarıda yaşayan hayvanlar çok rahatlıkla saldırgan olabilirler. Veyahut da çocuklar onların huylarını bilmediği için tırmalayabilir, ısırabilir, çocuğa zarar verebilir. Böyle bir durumda da derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşılanmaları gerekiyor tırmalanan kişilerin.
1: Geçen televizyonlarda öyle bir vaka durumu gösterilmişti. Yani bir çocuğa çocuk topu kaçıyor sokağa pencereden. O da aşağı iniyor sitenin içinde. Çocuk aşağı indiği anda 5-6 yaşlarında bir çocuk sokak köpekleri çocuğa saldırıyor.
0: Ah canım.
1: Ve ciddi yaralanmasına sebep oluyordu.
0: Sokak köpekleri çok tehlikeli. Buradan tabii ki belediyelere ve politikacılara da uyarı yapmamız gerekiyor. Çünkü bu sadece sağlık çalışanların sorumluluğunda değil, toplumun sorumluluğunda.
1: Tabii
0: ve
1: ki
0: hiç kuşkusuz ki düzenlemeler içinde ilgili olanlar, belediyeler ve siyasiler. O nedenle mutlaka sokak hayvanlarının çok iyi bir şekilde korumaya alınması, onların aşılamalarının, üremelerinin kontrolü altında tutulması ve çocuklarımızın ve sosyal çevremizin de zenginleştirilmesi gerekiyor. Aksi halde çok zararlı olabiliyorlar. Öyle yerler var ki benim bir yaşadığım olay, o kadar çok köpek saldırdı ki yanlış yoldan gitmeye başladım. Ters yoldan gitmeye başladım ve karşıma bir otobüs çıktı. Çünkü onlara karşı mücadele edecek hiçbirimizin gücü yok. Sürü haline dolaşıyorlar. Onun için bunlara konusunda da mutlaka gerekli önlemlerin alınması lazım belediyeler tarafından.
1: Evet sevgili hocam, yine çevreye dönersek, bu hafta çevre haftası demiştik. Çevre bilincinin artırılması, ebeveynlerin çocuklarımızı nasıl çevre bilinci aşılaması konusunda konuşmaya devam ediyoruz.
0: Eski binalardan bahsedelim. Eski binalar maalesef zaman zaman sorun yaratıyor. Daha önceki programlarımızdan birinde kurşun zehirlenmesinden bahsetmiştik. Hı-hı. Kurşun zehirlenmesi veyahut işte özel hizmetler veren binalar var. Bu binaların yıkılmasıyla çevreye çok ciddi zehirler saçılabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Doğaya. Bu konuda gene belediyelerin çok özenli olması gerekiyor. Çok eski binalar, 40 yıllık, 50 yıllık binalar yıkılırken mutlaka bunların çok iyi korunmaları lazım. Neden korunması lazım? Çünkü onlarda kullanılan borular kurşun içeren borular. Ve bu boruların parçalanmasıyla doğa zehirleniyor. Kurşun zehirlenmesi oluyor. Kurşun zehirlenmesi deyip geçmemek lazım. Bunlar ciddi oranda
1: sularımıza geçiyor.
0: Suyumuza geçiyor.
1: Havaya geçiyor.
0: Havaya.

0: geçiyor.
1: Ve sonuçta ciddi olarak kemik iliğimiz baskılanarak çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Bunlar arasında ciddi kansızlıklar, yani kemik iliğini baskılıyor. Ve dolayısıyla kemik iliğimize zarar vererek bedenimize zarar veriyor. Ve solunumla geçen tozlar ise akciğer kanseri yapıyor. Bu nedenle mutlaka çevre bilinci, yani çocuğumuzu yetiştirirken çevre bilinci oluşturuyoruz diyoruz ya. Aslında biz geleceğin belediye başkanlarını, geleceğin siyaset adamlarını yetiştiriyoruz çocuklarımızı yetiştirirken. Ve eğer çocuğumuza çevre dostu yetiştirirsek, bu kişiler yarın öbür gün büyüdüğünde bir ağacı keserken oluşabilecek zararları düşünerek, yüreği sızlayarak karar vermek durumunda kalacak.
0: Yani binaları dikerken,
1: evet, yıkarken,
0: şehri oluştururken, yıkarken, çevreye çevre dostu,
1: evet,
0: olarak
1: koruyucu çevreyi koruyarak
0: yapacaklardır eserlerini o şekilde düşünüyorum ben. Yani şimdi son olarak baktığımızda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir yenileşme hareketi var.
1: Evet.
0: Nedir bu? Kentleşme. Bu kentleşme derken de tabii ki eski binaların yenilenmesi. Eski binaların yıkılıp yerine daha modern, daha sağlıklı, daha güzel binaların dikilmesi. Birçok kentte bu şeyler, projeler gündeme gelmiş durumda. Birkaç yıldır da bu şekilde devam ediyor. İnşaat sektöründe ciddi olarak ülkemiz şaha kalkmış durumda, öyle diyeyim. Türk firmaları inşaat konusunda dünyaya damgasını vurmuş durumdalar şu anda. Ve ülkemizde de tabii ki bu yenileşme hareketi çok fazla devam ediyor. Hemen hemen her bölgede, her ilde, ilçede, her yerde yenileşme var inşaat, evet, alanında. Dolayısıyla da bütün belediye başkanlarımız da buradan uyaralım diyorum ben. Hani biraz önce bahsetmiştiniz. Eski binaların yıkılması sırasında kurşun boruların kırılması üzerine ortalıkta ciddi bir kurşun zehirlenmesi,
1: tehlikesi ortaya çıkıyor.
0: Kurşun zehirlenmesi ortaya çıkıyor. Bu durumda ne tür önlemler almaları gerektiğini zaten belediyeler kendileri biliyorlar.
1: Birlikte çalıştıkları ekip çok kaliteli. O nedenle mutlaka bunların göz önünde bulundurulması, ama dediğimiz gibi hani ağaç yaşken eğilir, çocuklarımıza bu bilincin oluşturulmasını biz arzu ediyoruz ki geleceğe daha güvenle baksınlar, kendi geleceklerini garantiye alsınlar.
0: Eğer bu bilinçlere de uyaralım ki eğer çevrelerinde, komşularında, mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında bir eski bina yıkılıyorsa bu kurşun zehirlenmesiyle karşılaşmamaları için kimleri uyaracaklar, nerelere başvuracaklar, çocuklarını ve kendilerini korumak için, çevreyi korumak için neler yapmaları gerektiği konusunda da buradan bütün ebeveynleri uyaralım
1: diyorum. Çok iyi olur. Onun yanı sıra geçmişimize saygı duymak da çok önemli Emine Hanımcığım. Şimdi bizim ülkemiz Anadolu toprakları, yani büyük bir oranda Anadolu toprakları üzerine kurulmuş. Anadolu medeniyeti diye büyük bir kültürel zenginliğimiz var. Ve her toprak kazıldıkça yeni bir kültüre ait izler bulunuyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla ben bu evi yıktım, yerine yenisini yaptım çok yüzeyel bir bilinç oluyor. Halbuki bu kültürü, köklü kültürü, Türk kültürünü, Anadolu medeniyetini korumak da gene bu çocukluğumuzdan gelen bilinçle oluşturulmalı. Ve çocuklarımıza bunun bilincini de vermeliyiz. Ve bunun için de atalarına saygı duymayı öğretmeliyiz. Koskoca Anadolu'da nice savaşlar olmuş. Nice medeniyetler kurulmuş. Selçuklu medeniyeti olsun, Hitit medeniyeti olsun, Osmanlı medeniyeti olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun ve Kurtuluş Savaşı. Her birine ait çok derin izler taşıyor ve biz çocuklarımıza demeliyiz ki bak hadi gel büyüklerimizi ziyaret edelim. Dolayısıyla çocuklarımıza ebeveynleriyle, sadece anneleri babaları değil, büyük anneleriyle, büyük babalarıyla olmayı öğretirken,
0: amcalarıyla, teyzeleriyle, evet, dayılarıyla, evet, halalarıyla birlikte,
1: evet, geçmişlerine olmak, saygı duymayı öğretiyoruz çocuklarımıza. Bu bizim kültürümüz, Türk kültürü, Anadolu kültürü. Ve bu kültürü öğretirken aynı zamanda diyoruz ki yavrum sen medeniyetine sahip çık, geçmişine sahip çık. Ben bu binayı dikerim ama altında yatan, hani ne diyor? Unutma altında binlerce kefensiz yatanı demiş. Evet. Mehmet Akif Ersoy. Gerçekten de her adım attığımızda bize bugün özgürlüğü, bu güzel vatanı bağışlayan büyüklerimizi, atalarımızı anarak yaşadığımız zaman ancak çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat edebiliyoruz. Geçmişine saygı duymayanın geleceğe güvenle olmaz. Bakması çok çok zor, çok uzak bir ihtimal.
0: Geçmişi görmeyen geleceği zaten göremez. Geçmişini bilmeyen, tabii. Geçmişine saygı duymayan, tabii. Geçmişine sahip tabii. Çıkmayan geleceği olamaz diye düşünüyorum. Tabii.
1: Köklerimiz yani, var değil mi? Köklerimize sahip çıkacağız. Anadolu'nun gene çok hoş bir sözü var, köken diye. Hı hı. Atalarından köken diye bahsederler. Önce kökenimizi bileceğiz. Nereden geliyoruz ki nereye gideceğimizi de bilelim. Ağacımızın dalları nereye, gökyüzüne uzatacağız ama nereye önce ulaşacak? Ağacımızın dallarının, köklerinin iyi bir yerde tutunuyor olduğundan emin olmamız lazım. Onun için atalarımızdan bahsedeceğiz. Olur ha, atalarımızı yaşama şansı olmayabilir çocuklarımızın. Erken dönemde kaybetmiş olabilirler ama onlardan bahsetmek, onlarla ilgili anılarımızı çocuklarımıza aktarmak, onların bize bıraktığı hediyelerden bahsetmek. İlla da maddi hediye olması gerekmiyor bunların. Bizim için işlemiş oldukları bir mendil olabilir. Ben mesela babaannemi hiç görmedim.
0: Diktikleri bir ağaç olabilir.
1: Diktikleri bir ağaç olabilir. Bize dediğiniz gibi. Mesela ben babaannemi hiç görmedim maalesef. Çünkü annem bile tanıyamamış evlenmeden 4 yıl önce kaybetmişler babaannemi. Ama babamıza yapmış olduğu babamız görevi nedeniyle çok gezmesi gereken bir insan ve ona bir yorgan dikmiş. Ancak kendi yaptıklarıyla çocuklarını uğurlayabiliyorlar. O yorgan da hayatımda gördüğüm ilk babaannemin yapmış olduğu yorgandır. Ve o yorganı seyretmeye doyamazdım, babaannemin babam için hazırlamış olduğu o yorganı. Gene bizim geleneklerimizde kilimler var, halılar var. Ve Anadolu kadını orada kendi ruhunu, kendi anılarını, kendi duygularını, kendi düşüncelerini, zevkini işliyor oraya. Ve ne muhteşem eserler çıkıyor. Onun için bunlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Ve onları çocuklarımıza aktarmak hepimizin boynumuzun borcu ki geleceğimize biz de güvenle bakalım. Onlar da atalarına sahip çıkmayı öğrendikleri gibi geleceğine güven bakmayı da bu şekilde öğrenebilecekler.
0: Evet, güvenle bakacaklardır. Evet.
1: Ve tarihine sahip çıkarak yapılmış yollara illa onun üzerine asfalt dökerek değil ancak bazılarını onararak gitmeyi, bu kültürleri ancak nesilden nesile aktararak bak bizim ülkemizde bunlar yaşanmışı çocuklarına aktaracak kadar tarihi zenginliği korumayı da öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza.
0: Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Çevreyi nasıl bırakırsak öyle buluruz.
1: Kesinlikle.
0: Eğer çevremizi korursak, güzelleştirirsek, güzel bırakırsak çocuklarımız da bu güzellikleri keşfederler, görürler, yaşarlar. Hı-hı. Torunlarımız aynı şekilde. Yani hiçbir zaman unutmayalım ki sağlıklı yaşamak için, sağlıklı bir toplumda yaşamak için sağlıklı bir çevre olması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Sadece bizim sağlığımız yeterli değil, komşumuzun sağlığı. Çünkü örneğin tüberküloz hastalığı yani verem hastalığında biz mutlaka aile taraması isteriz. Hı hı. Aile taraması nedir? Ev içinde yaşayan kişilerdir. Ama komşu taraması da isteriz.
0: Yakın.
1: Evet, en sık görüşülen komşuların da mutlaka verem savaş dispanserlerine gitmesini öneririz ki. Çünkü komşuda da hastalık olabilir veya bizden hastalık komşumuza da geçmiş olabilir. Hem kendi sağlığımızı korumak adına yaparız bunu.
0: Hem de çevremizin
1: sağlığını korumak için yaparız. Çünkü sadece kendi sağlığımız, hani hep çok klasik olarak söylediğimiz, komşumuz açken biz uyuyamayız. Komşuda pişer bize de düşer gibi geleneklerimize sahip çıktığımız zaman ancak varlığımızı sürdürebiliriz. Veya gene çok basma kalıp gibi tekrar tekrar söylense de çok gerçek olan bir söz. Bu dünya bize miras kalmadı. Çocuklarımızdan emanet aldı. Aynen. Onun için mutlaka çocuklarımıza, çevremize sahip çıkmamız gerekiyor ve doğamıza, dünyamıza.
0: Evet. Sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. çevre bilinci konusunda dinleyenlerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza çevre bilinci nasıl aşılayabiliriz? Çocuklarımızı sağlıklı bir çevrede yaşamalar için, sağlıklı bir toplumda yaşamalar için. Çünkü bizim programımızın hedefi zaten sağlıklı bir birey, sağlıklı çocuklar olsun, sağlıklı toplumda yaşasın. Bu sağlık sadece fiziki sağlık olmuyor tabii ki. Ruh sağlığı ve çevreyle birlikte çevrenin de sağlıklı olmasını kastediyoruz. Çevre bilinci bireyler oluşturma, çevre bilinçli toplumlar oluşturma konusunda dinleyenlerimizi aydınlatmaya çalıştık. Evet. Umarım
1: çocuklarımızın hem de doğayla bütünleşerek hayal güçleri gelişsin, doğayı tanısınlar ve oradan eğitim alsınlar istiyoruz aynı zamanda.
0: Teşekkür ediyoruz. Program sonunda çok güzel bir çocuk şarkısıyla veda edelim istiyorum.
1: Sağlıklı mutlu günler diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda çevre bilincinin geliştirilmesi için yapmamız gerekenlerden bahsettik. Sizleri aydınlatmaya çalıştık. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak bizimle birlikteydi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz sizlerin adına bizimle birlikte olduğu için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar ve konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı'nın resmi İngilizce web sitesi Blog Zincir altyapısına taşındı. Bir kamu kurumu tarafından dünyada ilk kez hayata geçirilen bu yayını vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar cbiletisim.eth.link adresi üzerinden ulaşabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araçla pick-up'ın çarpışması sonucu anne, iki çocuğu ve torunu hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengin'e Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3593'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A milli futbol takımımızla D grubunda yer alan ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Sané Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönünde kütüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep havada çarpıyoruz.

0: haberleri seyretmeyin. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panelimiz simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefini üretme aşamasına gelmesi sonrası yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde evrimleşebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülkeler ve şirketler önlem alma konusunda çeşitli çağrılarda bulunuyor. Amerikalı yapay zeka şirketi yayımladığı Yapay Zeka Kendini Ürettiğinde başlıklı makalesiyle yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne serip bu çağrılara katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre pazartesi günü Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile katılacak. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nda geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Ve son olarak spor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer ile usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamanlı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı'nın resmi İngilizce web sitesi blog zinciri altyapısına taşındı. Bir kamu kurumu tarafından dünyada ilk kez hayata geçirilen bu yayına vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar cbiletisim.eth.link adresi üzerinden ulaşabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araçla pick-up'ın çarpışması sonucu anne, iki çocuğu ve torunu hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3593'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A milli futbol takımımızla D grubunda yer alan ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Sané Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Savaştaki sırayla gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için gerçek, hakikat ve gerçekçilikle ilgili sözleri derledim, toparladım. Bilmem siz de benim kadar sevecek misiniz? İlk paylaşacağım söz, İsviçreli yazar ve ressam, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Hermann Karl Hesse'nin. Hiçbir gerçek yoktur ki karşıtı da gerçek olmasın. Ve Platon, insan gerçeğe tüm benliğiyle yürümelidir. Halil Cibran, mutlak hakikatin cahiliyim ama cehaletimin önünde eğiliyorum ve onurumu, ödülümü bu oluşturuyor. Halil Cibran'ın, yine Halil Cibran'ın bir sözü daha. Başka bir insanın gerçeği sana açıkladıklarında değil, ancak sana açıklayamadıklarındadır. Bu yüzden onu anlamak istiyorsan söylediklerini değil, söylemediklerini dinle. Ve ünlü fizikçi Aslı Erdoğan, gerçekle hesaplaşmaktansa ona alışmak daha kolay. Ne de olsa yaşama sanatı yalanlarla yetinme sanatıdır. Ve ünlü Fransız yazar Voltaire, gerçeği arayanlar bütün insanlığın malı olur. Gerçek anlaşılıncaya kadar Müslüman kardeşinin yaptıklarını iyiye yor cümle Hazreti Ömer'e ait. Ünlü felsefeci Diderot, benden gerçeği aramam beklenebilir ama bulmam değil. Gerçeklerin ne yapılırsa yapılsın mutlaka ortaya çıkmak gibi bir tabiatları vardır. Gerçeği keşfetmek için iki kişi gerekir. Biri söylemek, diğeri de anlamak için. Ve çok ünlü bir sözü Einstein'ın, gerçeğin bilgisi deneylerle başlar, deneylerle biter. Montaigne ise, gerçeği istediğim kadar değil, göze alabildiğim kadar söylüyorum. Yaşlandıkça biraz daha fazlasını göze alabiliyorum, demiş. Gerçek uçurumun dibindedir. Gerçeklik, kusursuzluğun ve güzelliğin temeli ve bilgeliğidir. Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zerafeti terziye bırakacaksın. Doğada rastlanan her taşın altına bakılmalıdır. Çünkü gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yolda rastlanır, diyen pek çok ünlü var. Daha'nın ilk ve son şartı, gerçeği sevmek. Gerçeği yer altına gömseniz bile, o yine büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir. Gerçeği söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda değildir. Gerçek bilgi yaparak ve deneyerek öğrenilen bilgidir. Nadir olarak gerçek temizdir ama basit değildir. Gerçek için uğraşın ama kabul edilmesi için değil. Gerçekler inatçı şeylerdir ve hoşumuza gitsin gitmesin hesaba katılmaları gerekir. İstekten gerçeğe geçmek için büyük bir adım atmak gerekir. Gerçekten daha hayali bir şey yoktur. Var olma nedeni gerçeğe ve adalete dayanmayan ulus, hükümlü bir ulus olmaktan öteye gidemez. Gerçek yalındır ve her zaman herkesin elinin altına konulabilir. Gerçek çok şey isteyen bir sevgilidir. Hakikat ışık gibidir, göz alır. Yalansa her şeyi daha latif hale getiren güzel bir gün batımı gibidir. Bir ulusun varlığını sürdürebilmesi, namuslu, gerçekçi ve yaratıcı bireylere sahip olmasıyla mümkündür. Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. Hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. Budalalığa ve kötü niyete karşı kin duyarak çileden çıktım. Gerçeği ve adalete öylesine susadım ki, sade ve sessiz bir kişiyi ölümü göze alacak duruma getiren o yüce ruh eylemlerinin hepsini iyice anladım. Gerçek ona layık olana söylenir. Gerçeğin ne saçında ne sakalında kimse şimdiye kadar tek beyaz tel görmemiştir. Gerçek çok ağır başlıdır. Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını mutlaka için. Vakit değerlidir ama gerçek vakitten daha değerlidir. Gerçek ve adalet uğruna acı çeken kişi ulu ve kutsal bir varlıktır. İnsanların çoğu gerçeği değil, gerçek gibi görünene inanırlar. Ve yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar, gerçek onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır demeden geçmiyorum ve diyorum ki bir sonraki programımızda kulağınız bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 7.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parça bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kocaeli'nde Eskihisar Yalova hattında sefer yapan feribottan denize düşen kişi başka bir yolcunun müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı. Durumu fark eden yolcu da denize atlayarak suda çırpınan kişiyi su yüzünde tutmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri iki kişiyi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali dün sona erdi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilen festival kapsamında 1500 etkinlik gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festivalin son gününde ise farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Gün boyunca çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar, interaktif eğitim programları gerçekleştirildi. Festival, Buray ve Ceza konserleriyle sona erdi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'i balistik füzelerle hedef aldı. Arda arda gelen füze saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kente sirenler çaldı. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İsrail ordusu da misilleme olarak İran'a saldırı düzenlediğini açıkladı. İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran rejimine ait olan ve İran'ın batısıyla merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ve spor, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun 17.245'ini alan Aziz Yıldırım başkan seçildi. Başkanlığa seçilmesinin ardından Kobani Stadı'nda açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Kazanan Fenerbahçe'dir. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Biz birbirimize sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Herkes bu büyüklüğü biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Şampiyonluk sözü veriyoruz. Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Finansal anlamda kulübün değerini yukarı çıkarmak için projeler hayata geçireceğiz," dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkekler finalinde İtalyan Flavio Cobarli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olan bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Bulutlu bir günde güneşlenmek ya da yanmak mümkün müdür? Güneşlenmek ve yanmak terimleri bize hep yaz aylarını anımsatır. Sıcak hava olmadan, güneş insanı kavurmadan sanki her ikisi de olamazmış gibi gelir bize. Peki bulutlu ve yağmurlu bir günde de güneşlenmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Bulutlu bir günde de güneşlenmek, hatta yanmak kesinlikle mümkündür. Güneş yanıkları ultraviyole ışınlarının marifetidir. Bu ışınlar da bulutlarca engellenmezler. Sadece önlerine bulut geldiği için perdelenirler. Hatta bulutlu günlerde daha bile ciddi güneş yanıkları olabilir. Çünkü insanlar hava bulutlu olduğundan yandıklarının farkına bile varmazlar. Güneşten gelen ultraviyole ışınları sanıldığının aksine gözle görünür ışıktan çok daha fazla bir şekilde bulutlardan geçerler. Dolayısıyla gözlerimizle fazla ışına maruz kalmıyormuş gibi algılasak da aslında öyle değildir. Gölgede otururken de yanmak mümkündür. Ultraviyole ışınları görünür ışıktan çok daha güçlü bir şekilde atmosfere dağılırlar. Ve kelimenin tam anlamıyla havadan sekerek gölgede oturuyor olsanız bile size doğru da gelirler. Eğer masmavi gökyüzünü görebiliyorsanız etrafa dağılmış ultraviyole ışını alıyorsunuz demektir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yumurtanın şekli nasıl oluşur? Sabahları kahvaltı yaparken en sevdiğimiz yiyeceklerden biri yumurtadır. Haşlanmış ya da tavada kızartılmış olması fark etmez. Hepimiz onsuz kahvaltı olamayacağına inanırız. Yumurtaların kullanımı sadece kahvaltıyla sınırlı değildir. Yemeklerde, kek, pasta, börek gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılırlar. Peki, hayatımızın içinde bunca yer edinmiş yumurtanın şeklinin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Hemen hemen tüm kuş yumurtalarının bir tarafı daha yuvarlak, diğer tarafı da daha incedir. Bu şekil, yumurtaların yuvada birbirlerine en yakın ve en az hava boşluğu bırakacak şekilde durmalarını sağlar. Böylece hem ısı kaybı önlenir hem de yuvadaki yerden en iyi şekilde faydalanılır. Tavuğun içinde yumurtanın oluşmaya başlayabilmesi için önce güneş ışığının veya yapay bir ışığın tavuğun gözüne çarpması gerekir. Böylece göz yoluyla uyarılan tavuğun hipofiz bezi bir hormon salgılar. Bu hormon kan dolaşımına girer ve bu yolla yumurtalığa taşınır. Hormon burada bulunan binlerce yumurtadan birinin içine girer ve o yumurtanın aniden çok hızlı bir şekilde büyümesini sağlar. Önce yumurta sarısı meydana gelir ve yumurta kanalına geçer. Döllenme organlarında geçirdiği aşamalardan sonra 24-25 saatte oluşumunu tamamlar. Yumurta kanalını kesik kesik hareketlerle geçer. Buradaki dairesel kaslardan sırasıyla geçerken ve yumurtanın önündeki kas gevşek durumdayken, arkasındaki kas kasılır, daralır. Yumurta bu kanalın başındayken küre şeklindedir. İlerlemesi sırasında arkada kalan dairesel kaslar büzüşerek hem yumurtayı ileri iterler hem de bu kısmına baskı yaparak konik bir şekil almasına sebep olurlar. Çıkışa kadar yumurta kabuğu da sertleşir ve bu haliyle dışarı çıkar. Yumurtanın şeklinin ve kalın kısmının önce çıkışının nedeni de budur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Eskimoların buzdolaplarını yiyeceklerin donmaması için kullandıklarını? Sanayileşmiş ülkelerde insanların günde 6-7 kilogram katkı maddesi yediğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Batısı öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim krizinin savaş ve küresel salgın gibi tüm insanlığı tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı, modernitenin tahrip edici etkilerinin hem zihinlerde hem de davranışlarda ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken, ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler, aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarda boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor, dedi. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Erdoğan, sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçtik. 2017'de %13 olan geri kazanım oranımız 2025'te %37,53'e, yani neredeyse 3 katına çıktı. Bu oran 2035'te %60'a, 2053'te ise inşallah %70'e çıkaracağız. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet ve zimmet suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmir'in Buca İlçe Belediye Başkanı Görkem Duman'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldede yapılan ara seçimlerde kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, Nevşehir Mustafa Paşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat yol üstünde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı. Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi. Yemen'deki Husiler, İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'i balistik füzeyle hedef aldı. İsrail ordusu füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasp edilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlerde bu saldırının Amerika Birleşik Devletleri ile Yemen'deki Husiler arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husiler İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor. Bu arada İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Satskargan bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında meydana gelen sarsıntı 55,2 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Böylece milliler Brezilya etabını 2 galibiyetle tamamlamış oldu. Milletler Ligi'nin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olan bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çarpışmışız. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 8 Haziran Pazartesi, saatlerimiz 8.15'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri aktaracağız. Ayrıca bu saat diliminde Ankaralı ve İstanbul'u dinleyenlerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümümüzde ise tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız sizlere. Programımızda mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta diliyoruz programımıza. Milliyet gazetesinden başlıklarla, haberlerle başlayalım. İsrail defol başlığı atılmış gazetenin manşetine. Bugün Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk, İsrail defol sloganları atıyor. Alt başlık böyleydi. Biraz daha detayları paylaşalım. Arnavutlar, Kushner'in şirketi Affinity Partners'ın Adriyatik'teki Bakir Sazan adasıyla Vujosa Narta Lagünü'nde hayata geçirmek istediği lüks tatil projesi nedeniyle bir haftadır sokakta. Binlerce kişi flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını kapsayan projeye karşı protesto gösterileri düzenlerken sokaklardan Arnavutluk satılık değil ve İsrail defol sloganları yükseliyor. Protestoların hedefindeki isimlerden biri de Başbakan Edi Rama oldu. Rama'nın geçtiğimiz aylarda İsrail'e yaptığı ziyaret, ağlama duvarında dua etmesi ve parlamentoda yaptığı İsrail yanlısı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Göstericiler, hükümetin projeyi yalnızca ekonomik yatırım olarak göstermeye çalıştığını ancak halkın bunu İsrail'e yakın siyasi ilişkilerin uzantısı olarak gördüğünü savunuyor. Proje alanının flamingoların yaşam alanı olması nedeniyle protesto gösterilerine Flamingo Devrimi adı veriliyor. Gösterilerde Rama ve Netanyahu pankartları dikkat çekti. Dizleri titremişti alt başlık İsrail parlamentosunda. Ocak ayında yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşısında konuşmaktan heyecan duyduğunu ve dizlerinin titrediğini söyleyen Edi Rama, turizm projesine tepkilerin antisemitik çevreler ve dış güçler tarafından büyütüldüğünü öne sürdü. Rama, ülkesinin İsrail ile ilişkilerini istismar etmek için düşmanca strateji izleyen aktörlerin iyi niyetli endişeleri silaha dönüştürdüğünü öne sürdü. Sıfır atık, küresel seferberlik bir diğer haberin başlığı. Sevgili dinleyenler, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Hayata geçirilen projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik, diyor. Beş belde Cumhur İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede ara seçimler yapıldı. Nevşehir Mustafa Paşa, Tokat Yolüstü, Tokat Bağtaşı, Gümüşhane Tekke beldelerinde AK Parti'nin adayları seçimi kazanırken Tokat'ın Kuşçu beldesinde MHP, Tokat'ın Çevrecik beldesinde ise CHP'nin adayları belediye başkanlığına seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belde seçimleri AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı. Seçilen başkanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum, dedi. Yeni parti DSP mi sorusu var bir haberin başlığında. CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrilirken yeni partiye ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı. Özel cephesinden DSP'ye kurultayda partiyi bize teslim edin teklifi gitti ve DSP Başkanlık Kurulu'ndan da hayır kararı çıktığı iddiası kulislere yansıdı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise iddiayı yalanladı.
Kılıçdaroğlu yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün kurmaylarıyla yapacağı toplantıda grup toplantısı konusunda karar vermesi bekleniyor. CHP'nin bölünmesi olasılığı üzerine şeklinde başlıkta var Didem Özel Tümer'in yazısı 10. sayfada veriliyor sevgili dinleyenler. İki kentte otokoça silahlı saldırı Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren otokoçun İstanbul'daki genel müdürlük binasına dün sabah silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçan maskeli iki saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken benzer bir olayda Antalya'da yaşandı. Kepez'deki otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahla ateş açıldı. İran, İsrail'e füze yağdırdı. İsrail'in kuzeyinde bulunan Nasıra ve Hayfa kentlerine füze yağdıran İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi. Sabaha kadar siren seslerinin dinmediği İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullarsa tatil edildi. Fidan Erakçı ile görüştü başlığı da var. Her iki haberde 8. sayfada veriliyor. Sevgili dinleyenlerimiz Milliyet gazetesinde artık masaya dönün sözleri var. Bir haberin başlığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a tavsiyem şu, füzeleri attınız bu kadar yeter, masaya dönün ve anlaşmaya varın dedi. Trump, İsrail basınına ise İsrail'in Lübnan'ı vurması yanlış, bu saldırı benimle koordineli değil, şimdi Netanyahu'yu arıyorum ve saldırmamasını söylüyorum açıklamasını yaptı. Olmaz olsun senin gibi baba başlığın detayı şöyle: Gaziantep'te Metinke kızı YK'ye sokak ortasında defalarca tokat atıp motosikletle gittiği sırada saçından sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin baba Metinke gözaltına alındı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen cani babanın 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Eşini öldürdü, 5 çocuk öksüz kaldı. Kocaeli Dilovası'nda dün Erdal K ile eşi Elif K arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K eşi Elif K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 5 çocuk annesi Elif K hayatını kaybetti. Erdal K gözaltına alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yumurta dondurma tavsiyesi. Kamu Denetçiliği Kurumu, kemoterapi tedavisinin kısırlık riski taşıması nedeniyle yumurta dondurma işlemi yaptıran kadının başvurusu üzerine söz konusu işlem bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmasını tavsiye etti. Logonun üzerinden başlıklara göz atalım. Milliyet gazetesinde Dünya Kupası'na özgüvenli giriş başlığı var. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ettirdiği Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı Venezuela maçı ve 2-1'lik galibiyeti uluslararası birçok yayın kuruluşuna haber oldu. FIFA.com Türkiye Fort Lauderdale'de Venezuela karşısında 2-1'lik galibiyet elde ederek 24 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası özgüvenli bir şekilde girecek diye yazdı. 15 bin kiralık sosyal konut Eylül'de hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da başlatılacak 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İlk teslimler Eylül ayında yapılacak. Şehrin iki yakasında da bulunacak konutlardan 2+1 dairelerin aylık kiralarının 10 bin lirayla 20 bin lira, 1+1 dairelerin ise 8 bin lirayla 15 bin lira arasında şekillenebileceği öngörülüyor. Yavru Vatan Avrupa Şampiyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı çeşitli nedenlerle uluslararası alanda tanınmayan ve FIFA üyesi olamayan devletler ve topluluklar için kurulmuş Uluslararası Futbol Federasyonu CONIFA'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Padanya'yı 6-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
son bir spor haberi paylaşalım. Aziz Yıldırım geri döndü. Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan ve birçok önemli başarıya imza atan Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile girdiği seçim yarışını farklı kazandı. 8 yıl sonra tekrar Sarı Lacivertli kulübün patronu oldu. Oysa Beam'ın ardından Kobani Stadı'nda büyük bir sevinç yaşandı. Aziz Yıldırım 17.245, Hakan Safi 9.927 oy almış, habere göre sevgili dinleyenler. Evet, bu haberle Milliyet Gazetesi'ni noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım şu dakikalarda trafikte durum nasıl? İstanbul'da köprülerde yoğunluk görünüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik açık görünüyor. Haliç Köprüsü'nde ise her iki yönde yoğunluk var. Hem Ayvansaray yönünde hem de Halıcıoğlu yönünde sevgili dinleyenler. Tende karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar yoğunluk var. 50 dakika yolculuk süresi, 9.9 kilometrelik mesafe, saati 12 kilometre hızla gidiliyor bu güzergahta. Şile Yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu, Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 55 dakika yolculuk süresi. Bağdat Caddesi, Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, Basın Ekspres Yolu, Atatürk Caddesi, İdeal Tepe'den Kozyatağı Kavşağı'na kadar, D100 Karayolu'nda Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yoğunluk var. Her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 45 dakika. D100 Karayolu'nda Adliye'den Bostancı'ya kadar yaklaşık 40 dakikada dilebiliyor. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar, E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yaklaşık 35 dakikada kat ediliyor iki güzergah. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Kontları'na kadar yarım saatte gidiliyor. Otogar Bağlantı Yolu, Esenler Caddesi Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar, Kartal Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan TEM Bağlantısı'na kadar, TEM'de Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 20 dakika yolculuk süreleri. TEM'de Mahmut Bey yolunda Matbaacılar Sitesi'nden Bayrampaşa'ya kadar 25 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı'nda yoğunluk var. Rahmanlar'dan Maltepe'ye kadar olan süre 15 dakika. D100 Karayolu'nda Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 1 saat 10 dakika yolculuk süresi, 4.3 kilometrelik mesafe, saatte 4-5 kilometre hızla kat ediliyor. Bu güzergahta trafik neredeyse durma noktasında sevgili dinleyenlerimiz. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abbas Sağ'dan Tersaniye'ye kadar da 10 dakikada gidilebiliyor İstanbul'da. Sizlere trafikte kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından gazetelerden başlıklarla Basına Gündem programımız devam edecek.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden haberler paylaşacağız. Ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık sözleri var bugün gazetenin manşetinde. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Başkan Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik, diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde önemli mesajlar verdi. Projeyle 2 trilyon litre su, 270 milyar kilowatt saat enerji tasarrufu temin ettik, diyor. Atık sorunu küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda duruyor. Şu anda dünyada 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranıyor. Bir yandan da israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Tabiatı gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyoruz. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Hayata geçirilen uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçtik, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geleceğe bırakılan sağlık mirası sıfır atık, Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan bu küresel proje güçlü bir halk sağlığı ve gelecek vizyonudur. Bugün artık biliyoruz ki çevre sağlığıyla insan sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez, diyor Osman Müftüoğlu yazısında ikinci sayfada verilmiş detaylar. Her türlü atık dönüştürüldü, her şeyin dönüştürülebildiğini gösteren Sıfır Atık Festivali 4 günde yurdun dört bir yanından 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Aselsan atık malzemeden kurt ve at heykeli yaptı. Çocuklar atıkları kitap ayracı ve magnete dönüştürüldü. Sevgili dinleyenlerimiz, habere göre detayları 10. sayfada yer buluyor. Sabah gazetesinde Ürdün prensesi Fıraş'tan sıfır atık övgüsü çok ilham verici ve çok vizyoner, diyor. Bu haberin de detayı 10. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Dünyayı sarsan 100 gün, bir diğer başlık. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasının küresel ekonomiye faturası 700 milyar dolar oldu. Dünya 28 Şubat'tan bu yana sadece kanlı bir savaşın değil, ekonomiyi felç eden bir kabusun içinden geçiyor. 100 günü dolduran savaş, insani kayıpların yanı sıra dünyayı son 100 yılın en ağır enerji krizine hapsetti. OECD'nin raporuna göre savaşın küresel ekonomiye bedeli şimdiden 700 milyar doları aştı. Küresel ekonomi Hürmüz'de boğuluyor üst başlığıyla paylaşılmış haber. İran, İsrail'e 10 balistik füzeyle saldırdı. Trump, misilleme yapılmasın, masaya dönün, dedi. Detayları 8. sayfada veriliyor bu haberlerin, sevgili dinleyenler. İzmir'deki trajedinin ucu CHP'li belediyeye çıktı. Çiğli Belediyesi'nden gerekçe gösterilmeden kovulan Hakan Balkan, borç batağından çıkamadı ve yaşamına son verdi. Hakan Balkan, 2024 seçimlerinden sonra Çiğli Belediyesi'nden tazminatsız kovulan 147 işçiden biriydi. 9 ay işsiz kaldı. Eylem yaptı, işine döndü ancak maaş alamadı. Borç batağına saplandı. Evlerde yaşlıların saç kesimini yaparak hayata tutunmaya çalıştı. Başaramadı ve hayata veda etti. CHP'li Başkan Yıldız'ın başsağlığı mesajı tepki topladı. CHP'li Başkan Emrah Yıldız'ın hayatını alt üst ettiği Hakan Balkan için başsağlığı mesajı yayımlaması Çiğli'de öfkeyi artırdığı deniyor haberde. Van'da katliam gibi kaza, 4 ölü, Çaldıran'da hafif ticari araçla pikap kavşakta çarpıştı. Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 2 yaralının tedavisi sürüyor. Yavuz Donat'ın bugün yazısında gönül coğrafyamızda duygusal karşılama başlığı var. Orta Asya'daki bağımsız 5 Türk devletinden biri olan Özbekistan'dayız. Sanki akrabalarımızın arasındayız. Taşkent'te ata vatanımızda hoş geldiniz sözleriyle karşılandık. Duygulanmamak elde değil, diyor Yavuz Donat'ın yazısı
13. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Nebi imiş, CHP'deki büyük yozlaşma demokrasiye zarar veriyor diyor değerlendirmeleri 8. sayfada verilmiş yine Sabah gazetesinde sevgili dinleyenler. Evcil hayvanlar stresi artırıyor mu sorusu var bir haberin başlığında. Son araştırmaya göre evcil hayvan sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar insan psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Hayvan sahiplerinin %47'si hayvanları evde yalnız bıraktıklarında kaygı yaşıyor. Günaydın Ekin'de verilmiş detaylar. Menasa'nın sır ölümü araştırılıyor. Diyarbakır'da kaybolan Menasa özeli arama çalışmalarında umutları yıkan haber geldi. Evin önündeki havuzda cansız bulunan Menasa'nın ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. Başkan Erdoğan, zaferi birlikte kucakladık diyor. Altıbelli'de dün ara seçim yapıldı. AK Parti 4, MHP 1 belediye başkanlığı kazandı bilgisi veriliyor haberde. Karaman'da 18 yıllık terzi cinayeti çözüldü. Erkan Erkaray'ı berber arkadaşı öldürmüş sevgili dinleyenler. Hem sıcak hem de sel uyarısı meteorolojik haber var Sabah gazetesinde bugün. Hava sıcaklığı yurdun batısı ve güneyinde etkisini artırıyor. İç ve kuzey bölgelerde ise sağanak yağış etkili oluyor. Batman'da sıcaklığın 38 dereceye çıkması bekleniyor. Yetkililer Toroslar ve Karadeniz'de sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Logonun üzerinden başlıkları göz atacağız. Sabah gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz, KOBİ'lere uzun vadeli nefes kredisi başlığıyla yer buluyor bir haber. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği KOBİ'lere uygun koşullarda yeni bir nefes kredisini hayata geçiriyor. Kimler başvurabilir, ne zaman başlıyor, kredi limiti ne kadar, kredi hacmi ne kadar, ödeme koşulları nedir, faiz oranı ne olacak, tüm ayrıntılar 5. sayfada verilmiş Sabah gazetesinde sevgili dinleyenler. Evet, en düşük emekli aylığı ne olacak sorusu da var. Kesinleşen zam oranı yüzde kaç? Sosyal destekler ne kadar arttı? En düşük memur maaşı ne olacak sorularının cevabı da Önder Yılmaz'ın İşin Doğrusu köşesinde 4. sayfada yer buluyor Sabah gazetesinde. Efsane başkan rekorla döndü. Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye 7.318 oy fark attı. 8 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna otururken camiaya birlik mesajı verdi. Şimdi gözler seçilecek teknik direktör ve yapılacak transferlere çevrildi sevgili dinleyenler. İlk bombası Vedat Muriki başlığı da var. Aziz Yıldırım 17.245, Hakan Safi ise 9.927 oy almış habere göre. Eksikler katıldığında kimse bizi tutamaz. Abdullah Ercan, A milli takımımızın özel maçtaki Venezuela galibiyetini yorumladı. Gollerimizi Yunus Akgün ve Barış Alper attı. 2-1 Venezuela'yı mağlup etti milli takımımız sevgili dinleyenlerimiz. Evet, milli takımımıza başarılar diliyor ve bu dileklerle noktalıyoruz Sabah gazetesini. Bir şarkı dinledikten sonra spor severler için Fotomaç gazetesinden haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, en havalı radyo meteorolojinin sesinde sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Fotomaç gazetesinden spor haberleri paylaşmadan önce Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da Samsun yolu şehir merkezine kadar yoğun görünüyor. Eskişehir yolunda da şehir merkezine kadar yoğunluk var. Çevre yolunda havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar yoğun görünüyor. Ankara'da Ayaş yolunda Harikalar Diyarı kavşağından Ayaş kavşağına kadar yaklaşık yarım saatte gidiliyor. İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yaklaşık 35 dakika yolculuk süresi. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 45 dakikada gidilebiliyor. 6 kilometrelik mesafe yaklaşık saatte 10 kilometre hızla kat ediliyor bu güzergahta. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden Tandoğan Meydanı'na kadar 40 dakikada gidilebiliyor. İstanbul yolunda Göksu Parkı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar 25 dakika yolculuk süresi. Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Tren Garı'ndan NATO yolu girişine kadar. Konya yolunda Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidilebiliyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 25 dakikada kat ediliyor güzergah. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar, İncek Bulvarı Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan TED Koleji Sapağı'na kadar, Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan İstanbul Köprüsü'ne kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Dikmen Caddesi de yoğunluk var. Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar, Yozgat Bulvarı'nda Etlik Caddesi'nde, Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar yaklaşık 20 dakikada kat ediliyor iki güzergah. Kuzey Çevre Yolu Havalimanı çıkışından Etlik Keçiören çıkışına kadar, İncek Bulvarı TED Koleji Sapağı'ndan Ahlatlı Bel Kavşağı'na kadar 10 dakika yolculuk süreleri sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Fotomaç gazetesinden paylaşalım haberler. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeni başkanı, sarı lacivert renklerde puntoyla bu başlık yer buluyor bugün Fotomaç gazetesinde. Fenerbahçe'de dün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda kullanılan 27.138 oyun 17.245'ini alan Aziz Yıldırım başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. 1998-2018 arasında 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım 8 yıllık aradan sonra yeniden göreve seçildi. Aziz Yıldırım seçim sonrası camiaya birlik mesajı verdi. Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bir yıl içinde yapacağız. Herkes bilsin. Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız.

diyor konuşmasında Aziz Yıldırım. Başkan Aziz Yıldırım seçim zaferi sonrası kürsüye kızı Yaz Yıldırım'la birlikte geldi. Üçüncü kocaman dönemi başlığı var. Alt başlık, başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta içerisinde resmi imzalar atılacak. Rekor oyla seçildi başlığıyla veriliyor haber. Muriç ve Guirassy Fener'de, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla Fenerbahçe'de forvetler belli oldu. Vedat Muriki ve Serho Guirassy ile anlaşma sağlandı. Muriki için Mallorca ile 15 milyon avroya söz kesildi. Guirassy ve kulübü Borussia Dortmund'la da her konuda anlaşıldı deniyor haberde sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasını yönetecek Oğuz Çetin, camiamız liderini seçti, bu bir milattır dedi. Bu bir milattır başlığı altında, alt başlığı altında veriliyor haber ve seçimle ilgili detaylar 3. sayfada yer buluyor bugün Fotomaç gazetesinde. Aslan Barella şeklinde yer buluyor bir haber. Galatasaray, Inter'in 29 yaşındaki orta sahası Nicola Barella'yı transfer listesine ekledi. Sarı Kırmızılar orta saha hamlesi için Nicola Barella'yı gözüne kestirdi. Inter'le kontratı Haziran 2029'da bitecek İtalyan yıldız için harekete geçilecek. İtalyan kulübüyle 3 şampiyonluk kazanan Barella için resmi teklif iletilecek sevgili dinleyenlerimiz. Milliler gümbür gümbür, A milli takımımız ikinci hazırlık maçını da kazandı. Venezuela'yı 2-1 yenen milliler Avustralya maçı öncesi umut aşıladı. Kartal'da Orsolini sırada, teknik direktör Vincenzo Italiano ile imzalayan Beşiktaş, deneyimli hocanın Bologna'dan öğrencisi Ricardo Orsolini'yi de istiyor. 28 yaşındaki başarılı sağ kanat için resmi teklif yapılacak habere göre. Oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetiminin 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Fırtınada Dobik atağı, Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, as başkanlık döneminde çok istediği Ukraynalı forvet Artem Dobik için harekete geçecek. 28 yaşındaki yıldız için kulübü Roma ile temaslar başlayacak sevgili dinleyenler. Son bir haber, Karetsas sürprizi başlığıyla paylaşalım. Cimbom Genk'in 18 yaşındaki Yunan 10 numarası Konstantinos Karetsas'ı yakından takip ediyor. Genç yıldızın piyasa değeri 35 milyon avro bilgisi veriliyor haberde. Böylelikle Fotomaç gazetesi ile basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Saat başı haberlerin ardından yine gazetelerden başlıklarla basında gündem programımızla radyolarınızda olacağız.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 9.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4. Doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parça bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim krizinin savaş ve küresel salgın gibi tüm insanlığı tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı, modernitenin tahrip edici etkilerinin hem zihinlerde hem de davranışlarda ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarda boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor dedi. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Erdoğan, sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçtik. 2017'de %13 olan geri kazanım oranımız 2025'te %37,53'e, yani neredeyse 3 katına çıktı. Bu oran 2035'te %60'a, 2053'te ise inşallah %70'e çıkaracağız. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet ve zimmet suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmir'in Buca İlçe Belediye Başkanı Görkem Duman'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldede yapılan ara seçimlerde kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, Nevşehir Mustafa Paşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat yol üstünde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı. Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi. Yemen'deki Husiler, İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'i balistik füzeyle hedef aldı. İsrail ordusu füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasp edilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlerde bu saldırının Amerika Birleşik Devletleri ile Yemen'deki Husiler arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor. Bu arada İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Sakskargan bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında meydana gelen sarsıntı 55,2 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Ve spor, amilli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Böylece milliler Brezilya etabını 2 galibiyetle tamamlamış oldu. Milletler Ligi'nin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş olun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Havalı Radyo Meteorolojinin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberleri paylaşacağız. Ayrıca tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Güzel bir gün ve hafta dileyerek programımızın ikinci bölümüne başlayalım ve ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım programımızın ikinci bölümünde. Bugün 8 Haziran 2026 tarihte bugün 632'de peygamber, İslam peygamberi Muhammed vefat etti. Ebu Bekir ilk halife seçildi. 793'te Vikinglerin Lindisfarne adasını yağmalamasıyla Viking çağı başladı. 1624'te deprem Peru'yu vurdu. 1783'te İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9.000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866'da Kanada parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1887'de Amerikalı istatistikçi Herman Holrate geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı. 1949'da FBI'ın bir raporunda Hollywood'un ünlü isimlerinden Helen Keller, Dorothy Parker, Dan Cain, Friedrich March, John Garfield, Paul Mooney ve Edward G. Robinson'ın adları Komünist Parti üyeleri olarak yer aldı. 1950'de Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek mareşali oldu. 1951'de Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952'de Yunanistan Kralı 1. Paulos ve Kraliçe Frederica Türkiye'ye geldi. 1953'te Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1964'te yazar Şerif Güralp vefat etti. 1968'de James Earl Ray, Martin Luther King Jr.'ı öldürmek suçundan tutuklandı. 1968'de bir suikast sonucu ölen Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı. 1985'te Atatürk'ün manevi kızı, tarihçi ve sosyoloji profesörü Afet İnan vefat etti. 1986'da Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993'te Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2000'de NATO-Ukrayna Komisyonu Savunma Bakanları düzeyinde Brüksel'de toplandı. 2004'te Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası, Polonya ile Yunanistan arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan açılış maçıyla başladı. 2021'de El Salvador, Senato'dan geçen tasarıyla birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ilk ülke oldu. Ve 2022'de siyasetçi, araştırmacı ve yazar Tarhan Erdem vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden birinci sayfa haberlerine göz atalım. Türkiye Fransa'nın yerini aldığı başlığı yer buluyor gazetenin bugünkü manşetinde. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü artırdığını yazdı. Fransa merkezli yayın kuruluşu RFI, Ankara'nın Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, bu kapsamda son olarak Mali ve Nijer askerlerinin Türkiye'deki özel kuvvetler kamplarında eğitim aldıklarını yazdı. Uluslararası Kriz Grubu Doğu Afrika analisti Omar Mahmut, Somali gibi diğer Afrika ülkelerinden genç subayların Türkiye'de eğitilmesine dikkati çekerek yükselen yıldızlara yatırımla uzun vadeli bağlar kurarsınız dedi. Türkiye'nin deniz aşırı en büyük üssü Somali'de bulunuyor.
30 ülke ile doğrudan temas, alt başlık Türkiye, pek çok ülke ile üsler dışında askeri işbirliği ve askeri çerçeve anlaşmaları yapmış durumda. Savunma sanayi ürünlerinin satışı da eklendiğinde temas kurulan ülke sayısı 30'a çıkıyor. Körfez yeniden alevlendi. İran ateşkesi ihlal eden İsrail'e füzelerle karşılık verdi. Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırması yanlış dedi. İran'a da füzelerinizi attınız, artık masaya dönün çağrısı yaptı. İsrail, füzelerin tamamının savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini iddia ederken Hayfa'da patlama sesleri duyuldu. İsrail, İran'ı vurmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden izin istedi. Trump ise Netanyahu'ya saldırma dediğini söyledi. CBS News, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş sırasında Körfez ülkelerinde meydana gelen hasarın İran'ın yurt dışında dondurulmuş 120 milyar dolarlık mal varlığından ödenmesini planladığını ileri sürdü. Provokatif kurşuna ters kelepçe İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ve Antalya Kepez'deki Otokoç Yetkili Servisi'ne silahlı saldırı düzenlendi. 5 saldırgan yakalandı. AK Parti sözcüsü Çelik, lanetliyoruz diyerek tepki gösterdi. Saldırganların organize suç örgütü üyesi oldukları değerlendiriliyor. Grup başkanı seçimi iptal edilecek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını belirterek, genel başkanın haberi olmadan seçim yapılabilir mi? Grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek dedi. Butlan kararı sonrası 100'e yakın belediye başkanının kendilerine desteklediklerini açıkladığını anlatan Sarı, Kılıçdaroğlu'nun planladığı gibi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacağını da söyledi. Özel'in ekibi DSP'nin kapısını çaldı başlığı da var. Her iki haberde 14. sayfada veriliyor. Bugün akşam gazetesinde. Gazetenin sür manşetinde iklim krizi savaş kadar ciddi başlığı var. Başkan Erdoğan İstanbul'daki sıfır atık forumunun gala yemeğinde konuştu. İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim kaynaklı problemler her geçen yıl daha da fazla hissedilir hale geldi. Biz de krizin etkilerini asgariye indirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sıfır atık hareketiyle 90 milyon ton atığı geri kazandık. Ekonomimiz 365 milyar lira katkı sağladık diyor konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Forum 183 ülkeden 120'yi aşkın bakan, 200'ün üzerinde belediye başkanı ve 500'den fazla paydaşı bir araya getirdi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali dün tamamlandı. 4 günde 500.000'dan fazla kişi ziyaret etti. ...240 bine enginar soyuyor. Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat başladı. Enginar soyucular da 240 bin lira maaşla işbaşı yaptığı bilgisi veriliyor haberde. İbrahim Nizamsever, günde yaklaşık 1000 enginar soyuyorum demiş açıklamasında. Vergide erken uyarı sistemi, bakanlık mükelleflerin vergisel riskleri önceden öğrenip denetim sürecine girmeden durumların değerlendirmelerine imkan sağlayan bir uygulama hazırladı. 6 beldeden 5'i Cumhur'un, belde statüsü elde edilen 6 yerdeki seçimden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP kazandı. Tokat'ın Yolüstü, Bağtaş'ı, Nevşehir'in Mustafa Paşa ve Gümüşhane'nin Tekke ilçesinde AK Parti, Tokat Kuşçu'da ise MHP fark attı deniyor haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferi kucakladık açıklaması yapmış. 14. sayfada veriliyor. 6 beldede gerçekleştirilen ara seçim haberi sevgili dinleyenler. 6,3 milyonluk hesaba engel, bakanlık talep etti. Mahkeme Aile Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Polat'ın tepkisi, kaderim kötü yazılmış oldu.
8 yıl sonra yeniden Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 27.387 üyenin oy kullandığı seçimde 17.245 oy alan Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Hakan Safi 9.927 oy alabildi. Çeyrek finali görürüz başlığı da var. Dünya üçüncüsü milli takımının hocası Şenol Güneş, bu gruptan çeyrek finale kadar gitmemiz mümkün dedi açıklamasında. Detayları spor sayfasında bu haberle noktaladık akşam gazetesini. Bir şarkı arası verelim, ardından Cumhuriyet gazetesinden haberlerle, başlıklarla radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberler. Bu tuzaktan biz çıkabiliriz sözleri var. Bugün gazetenin manşetinde CHP'ye yönelik siyasi bir gasp olayı yaşandığını belirten Karayalçın, bölünenler kaybetti dedi. Eski Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP'ye birlik çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı'nın seçilmiş yöneticilerin görev ve yetkililerinin gasp edildiğini belirten Karayalçın, bir çukura itildik, bir tuzak kuruldu. Tuzağı kuran ülkeyi yönetenler. Düşündürüldüğümüz tuzaktan ancak biz çıkabiliriz ifadelerini kullandı. Sol siyasetteki bölünmelerin tarihsel süreçte her zaman kaybettirdiğini anımsatan Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak yanıt alamadığını ifade etti. Karayalçın, herkes bir durup düşünmeli, bir soluklanmalı. Bunu kurgulayanlar da bu CHP'nin işi diyor. Bu ortamda iş başa düştü. Ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla bu süreci daha kolay aşarız dedi. Kılıçdaroğlu kurultayı kabul etmedi. Toplantıda Özgür Özel'in avukatı Profesör Doktor Muhammed Özekes'le Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu'nun kurultay yapılabilir yönündeki makalelerini sundu. Kılıçdaroğlu tarafı ise sadece kurultayın yapılamayacağını söylemekle yetindi. İmzacı sayısı 307'ye yükseldi. Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler, demokratik toplum örgütü liderleri ve parti yönetimlerinde görev almış isimlerin de bulunduğu 84 eski CHP'li milletvekili daha olağanüstü kurultay çağrısına destek verdi. İmza sayısı 307'ye yükseldi. Artık eylem zamanı. Ankara'da düzenlenen kurultayda Cumhuriyet yerlerine yönelik saldırılara karşı ortak çağrı üst başlığıyla veriliyor haber. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin öncülüğünde yapılan Cumhuriyetçiler Kurultayı'nda Cumhuriyetçilik, laiklik, emperyalizm karşıtlığında birleşme çağrıları yapıldı. CHP'ye yönelik saldırıyla aynı zamanda seçme ve seçilme hakkının hedef alındığı işaret edilerek karşı durmak gerektiği vurgulandı. Gençler evlenmek istemiyor. Ağır ekonomik kriz Aile Bakanı Göktaş'ın açıkladığı araştırma sonuçlarına da yansıdı. Buna göre gençlerin %40'ı evliliğe sıcak bakmadığını söyledi. CHP'li Nazlı Aka, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum ettiler diyerek iktidara yüklendi. Kiraya iki asgari ücret bile yetmiyor. Türkiye'yi kira fiyatlarında dünya şampiyonu yapan AK Parti iktidarı son olarak İstanbul'da 15 bin konutluk TOKİ projesini devreye aldı. Kira yükünün sürdürülebilirlik sınırlarının çok üzerinde olduğuna işaret eden uzmanlar, rant yerine sosyal politika önerdi deniyor. Elif Özge Yalçın'ın haberi 9. sayfada Cumhuriyet gazetesinde. İsrail hedef gözetmiyor. Uluslararası çağrıları dikkate almayan İsrail ordusu, sivillerle birlikte Lübnan askerlerini de hedef almayı sürdürüyor. İsrail'in hava ve kara saldırılarında yaşamını yitiren Lübnanlılar gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şeriat istemine suç duyurusu kadınları hedef almıştı. Laiklik Meclisi, kadınların çalışmasını hedef alan ve açıkça şeriat propagandası yapan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydili hakkında anayasal düzeni hedef almaktan suç duyurusunda bulundu. Dilekçede kadınların ikinci sınıf yurttaş yerine konarak aşağılandığı vurgulandı. Baskıcı hocaya etik cezası. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı 9 Eylül Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor Türkmen Töreli'nin doçentlik başvurusunda ağır etik ihlalinde bulunduğunu belirledi. Akademik ünvanlarının meşruiyeti ortadan kalkan Töreli baskıcı tutumuyla öne çıkmıştı. Devlet aklı böyle olmaz. İyi Partili Dervişoğlu'nun açıklaması. İyi Parti lideri Dervişoğlu CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararına tepki gösterdi. Dervişoğlu, hukukunu zayıflatan, kurumlarını aşındıran, milletin tercih hakkını daraltan hiçbir anlayış devlet aklı olamaz ifadelerini kullandı.
Ara seçim için sandığa koşçular Tokat, Yumuşhane ve Nevşehir'de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, belediye meclis üyeleriyle muhtar ve ihtiyar heyetlerin belirlenmesi için sandık kuruldu. Direniş öyküleri şeklinde başlık var. Bu aralar Ankara semalarında beklenmedik bir duygusal ve entelektüel yoğunluk, coşkulu bir direniş enerjisi hissettiyseniz sebebi belli. 29. Uçağın Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali deniyor Kültür Sanat Haberi. Esin Küçüktepe Pınar'ın kalemiyle kültür sayfasında veriliyor. Devrimler kuşaklara aktarılmalı. Emekli güverte zabiti Kadri Sualtay, mal varlığının büyük bir bölümünü Cumhuriyet Vakfı'na bağışladı. Sualtay, Cumhuriyet değerlerini savunmak ve yaşatmak dendiğinde akla gelen en önemli kuruma katkı sunmak istedim. Bu mirasın kuşaklara aktarılması gerekiyor, diyor açıklamasında. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nden haberleri paylaşmış olduk sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Bir şarkı dinleyelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla, haberlerle radyolarınızda olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımızda Hürriyet Gazetesi'nden haberler paylaşacağız. 10 aylık esaret bitti başlığı atılmış gazetenin manşetine bugün

10 aylık esaret bitti başlığının detayları şöyle. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında düzenlediği uyuşturucu operasyonunun Türkiye ayağında Azra C gemisinin sahibi tutuklandı. Arıza nedeniyle Zeytinburnu açıklarında demirli olan Azra C sahipsiz kaldı. Gemi tanker niteliği taşıması ve olası emniyet riskleri nedeniyle limana da alınamadı. Denizcilik kuralları gereği gemi boş bırakılamıyordu. Mürettebattan 4 kişi mecburen gemide kaldı. Gemiciler 10 ayı bulan esaretlerinin 9 ayında maaş da alamadı. Gemicilerin yardım talebini Hürriyet duyurdu. Hürriyet'in haberi üzerine 4 denizci önceki gün karaya çıkarıldı. Denizciler ülkelerine dönecek. Hürriyet 3 Haziran Çarşamba günü 10 aydır gemide mahsur kaldılar başlığıyla konuyu gündeme taşıdı. Bilgisi veriliyor haberde. Sıfır atıktan 365 milyar lira katkı başlığı var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim meselesi, savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi

çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı düzeyi gösterdiğini söyledi. Sanal suçta iz bırakır. Sanal ortamda işlenen suçları takip eden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kapılarını Hürriyet'e açtı. Şube Müdürü Şahin çalışmaları anlattı. Suç işleyip de cezasız kalan yok. İstediğin kadar kendini gizle, mutlaka tespit edilirsin. Evet, burası sanal bir alem. Kimliğimi gizledim, istediğimi yaparım diyenlerin hepsi bulunuyor. Sanal ortamda kendini gizlediğini düşünüyor ama eninde sonunda tespit ediliyor. Sanal ortamda olsa şüpheli mutlaka bir iz bırakıyor diyor Şube Müdürü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Erden Şahin açıklamasında. Siber devriyeler 81 ilde 7/24 takip yapıyor. Şahin, herkesi izlemiyoruz, suç içerikli olabilecek paylaşımları takip ediyoruz diyor. Türkiye'ye sıcak mesaj. Ermenistan kritik parlamento seçimleri için dün sandık başındaydı. Seçimi farklı kazanan Başbakan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a sıcak mesajlar verdi. Azerbaycan'la barış içindeyiz. Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum, diyor. Paşinyan, oy kullandıktan sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi bilgisi de verilmiş haberde. Menesa havuzda ölü bulundu. Diyarbakır Bağlar'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Otopsinin ardından küçük kız toprağa verildi. Menesa Özel 5 yaşındaydı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Devam edelim bir diğer haberle. Ara yerel seçim, Cumhur İttifakı'nın 27 parti Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede başkanlık için yarıştı. Seçimde 5 beldeyi Cumhur İttifakı, 1 beldeyi CHP kazandı. Cumhur İttifakı Tokat'ın Bağtaşı, Yol Üstü, Kuşçu, Gümüşhane'nin Tekke, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldelerinde kazandı. Tokat'ın Çevrecik beldesinde ise CHP'nin adayı başkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçları, AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan seçimlerde hizmet etme yetkisi alanlara Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum, dedi. Yapay zeka enflasyonu düşürür mü sorusu var bir haberin başlığında. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, dünyada yankı uyandıran konuşmasında yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yıl içinde küresel enflasyonu düşürücü bir etki yapabileceğini öne sürdü. Daly, bu görüşünü yapay zeka araçları iş süreçlerini hızlandırdıkça şirketlerin birim başına üretim maliyetleri düşecek temeline dayandırdı. Daha eşit dünya için öğretmen Zeynep Ayça Yurdakul'la ilgili haber var. Dünya Daha Eşit Dünya için başlığıyla veriliyor haber. Zeynep Ayça Yurdakul, İngiltere'de düzenlenecek She Inspires Awards, yani İlham Veren Kadınlar Ödülü, Türkiye'yi temsil edecek. Okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olan Yurdakul, erken çocukluk eğitiminde cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalarıyla dikkat çekti. Logonun üzerinden paylaşalım haber. Yeniden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda kongre üyeleri. Kulübü 20 yıl yöneten efsane başkanları Aziz Yıldırım'ı tekrar göreve getirdi. 27.138 oyun kullanıldığı seçimde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi 7.318 oy geride bırakarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Yıldırım, 1998'de bir oy farkla başkan olduktan sonra görev süresince futbol takımı 6 kez şampiyon olmuştu. Olağan genel kurula kadar 1 yıl görev yapacak olan Yıldırım'ın hedefi, 12 yıldır şampiyon olamayan takımın ipi göğüslemesi ve stadın yenilenmesi. Aziz Yıldırım birlik mesajı verdi deniyor haberde ayrıca. Evet, sarı lacivert renklerde puntoyla yeniden Aziz Yıldırım başlığı altında paylaşılıyor haber Hürriyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz.
Evet, bu haberle birlikte Hürriyet

gazetesini noktalamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Hürriyet Gazetesi ile Basında Gündem programımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim, sağlıklı güzel bir gün ve umut dolu güzel bir hafta diliyoruz. Bir başka Basında Gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın ev sahipliğinde bugün 10.sü düzenlenecek olan toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili katılacak. Dışişleri Bakanları toplantısında üç ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilecek, gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da düzenlenen sahte para operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada 50 dolarlık sahte banknotların banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığı belirledi. Şüphelilerin bu yöntemle 102.750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından geçici olarak kapatılan tünel, çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını açıkladı. İsrail'in İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu saldırıda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına karşılık Nasr operasyonunu başlattıklarını ve operasyon kapsamında Nabatim ve Tel Nof hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca İsrail'de hedef alınacak stratejik noktaların belirlendiği ve hedef bankasının genişletildiği belirtildi. İsrail'in saldırılarının ardından İran'da Mehrabat, Meşet ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Öte yandan İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bugün güvenlik kabinesini toplayacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma masasına geri dönme çağrısı yaptı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere kesinlikle yardımcı olmayacağını söyleyen Trump, "İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" ifadelerini kullandı. Trump, İran'la nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını belirterek, "Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum" dedi. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'e uzatma sonunda 102-93 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertli takım finale yükseldi. Fenerbahçe playoff final serisinde Beşiktaş G'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Formula 1'de sezon 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix ile devam edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olan bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş olan her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hayriye.
1: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil.
3: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarşı, biz hep
2: evden oturuyorduk.

0: haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 26 kilogram, Hatay İskenderun'da 25, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Datça'da 24, Aydın Kuşadası, Antalya Kaş ve Finike'de 23 derece. Muğla Bodrum, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Giresun ve Mersin Anamur'da 22, İzmir Dikili, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale ve Rize'de 21 derece. Balıkesir Ayvalık, Artvin Hopa ve Van Tuşba Liman'da 20, Samsun Atakum Bölge, Sinop, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 19 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 18, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Ordu Altınordu'da 17, Bitlis Tatvan Liman'da 16 ve Kastamonu İnebolu'da 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bugün öğle saatlerinden sonra yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bugün öğle saatlerinden sonra yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Aşırı yağış ne anlama gelmektedir?
3: Aşırı yağış belli bir yerde belirlenmiş, kabul edilmiş limitlerden daha fazla miktarda kaydedilen yağıştır. Normal değerlerin üzerinde yağış olması durumudur.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimşek nedir?
3: Şimşek, bulutların zıt yüklü kutupları arasında elektron akışıyla gerçekleşen ani ve görülebilir ışık patlaması olayına verilen addır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın ev sahipliğinde bugün 10.sü düzenlenecek olan toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili katılacak. Dışişleri Bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilecek, gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da düzenlenen sahte para operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada 50 dolarlık sahte banknotların banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığı belirledi. Şüphelilerin bu yöntemle 102.750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak kaza yaptı. Geçici olarak kapatılan tünel, çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını açıkladı. İsrail'in İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu saldırıda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına karşılık Nasr operasyonunu başlattıklarını ve operasyon kapsamında Nabatim ve Tel Nof hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca İsrail'de hedef alınacak stratejik noktalarını belirlendiği ve hedef bankasının genişletildiği belirtildi. İsrail'in saldırılarının ardından İran'da Mehrabat, Meşet ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşlar ikinci bir duyuraya kadar iptal edildi. Öte yandan İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bugün güvenlik kabinesini toplayacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma masasına geri dönme çağrısı yaptı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere kesinlikle yardımcı olmayacağını söyleyen Trump, İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın ifadelerini kullandı. Trump, İran'la nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını belirterek, bu iyi bir anlaşma olacak, şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum dedi. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'e uzatma sonunda 102-93 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertli takım finale yükseldi. Fenerbahçe playoff final serisinde Beşiktaş G'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Formula 1'de sezon 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix ile devam edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş olun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 21 derece, Atina az bulutlu 32, Belgrad parça bulutlu 29, Berlin parça bulutlu 25, Helsinki parça bulutlu 17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kopenhag parça bulutlu 19, Londra hafif sağanak yağışlı 18, Madrid parça bulutlu 35, Moskova az bulutlu 28, Paris parça bulutlu 22, Priştine parça bulutlu 28, Roma az bulutlu 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Tiran az bulutlu 32, Varşova parça bulutlu 20, Viyana parça bulutlu 28 ve Zürih parça bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 30, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü parça bulutlu 27, Bişkek parça bulutlu 29, Duşanbe az bulutlu 33, Kabil az bulutlu 31, Kerkük parça bulutlu 38, Kuveyt az bulutlu ve açık 44, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 46, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu 34, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu 36, Tiflis parça bulutlu 28 ve Tokyo sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 32 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parça bulutlu 17, Montreal parça bulutlu 26, New York parça bulutlu 30, Sydney az bulutlu 19 ve Washington parça bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parça bulutlu 26 derece, Frankfurt parça bulutlu 26, Gümülcine sağanak yağışlı 30, Kırcaali sağanak yağışlı 27, Köln parça bulutlu 23, Komrat parça bulutlu 25, Köstence parça bulutlu 24, Münih parça bulutlu 26, Podgorica parça bulutlu 30, Selanik parça bulutlu 30, Şumlu parça bulutlu 26, Taraklia parça bulutlu 26, Valkaneş parça bulutlu 26, Zenitsa parça bulutlu 28, Gazimagosa az bulutlu 31, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu 28 ve Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kırklareli Üniversitesi'nde 23 kilogram, Edirne, Meriç ve Tekirdağ, Hayrabolu'da 16, Bursa, Osman Gazi, Gündoğdu'da 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Bilinçliyim.
4: Temiz tutuyorum.
3: Koruyorum.
5: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre benim de.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ağlama sar gelin al beni. Yarimden yaşadım kulübe sarı gibi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarpınca tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parça bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal reform eylemleri değerlendirilecek, uluslararası iş gücünün istihdamına ilişkin çalışmalarla, yatırımcı ve finans kuruluşlarının işlemlerini hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen tek durak ofis uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak olan genel kurul, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren ve ilk 5 maddesi kabul edilen toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 18 il merkezli yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan 2+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında konutların 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halk ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satışı yapılacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21.400 lira taksitle, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mayıs ayında 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142.5 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampının yakınına düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bu akşam Beşiktaş Giyini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 üstün olan Bahçeşehir Koleji 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Siyah beyazların kazanması durumunda ise serinin galibini belirleyecek son karşılaşma 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Giyinin ev sahipliğinde oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olan bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş olan her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarci çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Karacaoğlan'ın asıl adı Hasan'mış. Daha bir yaşına basmadan anadan öksüz kalmış. 5 yaşına varmadan da babası Kara İlyas Kozandere Bey tarafından askere alınmış. Bir daha da dönmemiş. Böylece küçük Hasan ortalıkta kala kalmış. Anasının Karaca diye sevip doyamadığı, Hasan'ın köyden serden geçtiği Osman Ağa sahip çıkmış. Ona babalık etmiş, büyütmüş. Yaşı 18'e gelince de köyde kimi kimsesi olmayan dilsiz bir kızla evlendirmek istemiş. Karacaoğlan bu dilsiz kızla evlenmek istememiş. Ama bu düşüncesini çok sert bir adam olan babalığı olan Osman Ağa'ya da söyleyememiş. Çareyi köyden kaçmakta bulmuş. Düğün hazırlıkları yapılırken köyden kaçmış. Karacaoğlan dağlar tepeler aşmış. Nereye gittiğini bilmeden durmadan yürümüş yürümüş. Yaşar Kemal'in hikayesinde şöyle anlatılır. Yola çıkarken bütün obası başına birikmişti. Gitme demişlerdi. Gurbet elin kahrı zehirden acıdır. Aşık da olsan gitme. Başında kavak yelleri gelir geçer. Obamızı bırakma, gitme demişlerdi. Ama dinlememişti. Yareni, yoldaşı, sazının sözünün üstüne yok. Bırakma bizi demişlerdi. Fakat onu yolundan döndürememişlerdi. Uçsuz bucaksız ovanın ortasına dikilmiş, şimdi bunları düşünüyordu. Kim bilir ne zamandan beri böyle dimdik, kımıldamadan duruyordu. Derken şafağın ucu görünmüştü. Dağlar, tepeler aydınlandı. Kuşlar ötmeye başladı. Yürüdü, yürümekten başka bir şey düşünmüyordu. Gençti, yüreğinde bir top ışık, bir ateş harmanı, çiçek almış bir bahar dalı. Yürüyordu, gün öyle oldu. Karacaoğlan yorgunluktan yürüyemez duruma gelince ulu bir çam ağacının altına oturmuş, daha oturur oturmaz da uyumuş. Uykusunda aksakallı bir dede Karacaoğlan'a dolu bir tas uzatmış. İç şunu, iç ki yorgunluğun ve dargınlığın son bulsun. Dilin bülbül, gönlün şen olsun demiş. Karacaoğlan tası başına dikip içince kendine gelmiş. Yorgunluğu üstünden gidivermiş. İçinin çalıp söylemek isteğiyle coştuğunu görmüş. Sazını eline alıp yeniden yollara düşmüş. Bir gün Karacaoğlan Aladağlar'da bir Türkmen obasında konuk olmuş. Çalıp söylemiş. Oba halkı Karacaoğlan'ı çok sevmiş. Aşık, hiç üzülme demişler. Burasını kendi oban bil. Burada kal, obamız şenlensin. Karacaoğlan obada kalmış. Karacaoğlan'ın etrafı halka halka olmuş. Kalabalıktan bir yaşlı, şu aşık iki söylese de dinlesek demiş. Şimdi yalnız bir ses
sanki dağlar, taşlar, ovalar yankılanıyormuş. Obada kim varsa, hasta, yatalak, çoluk, çocuk halkaya katılmak için adeta çadırlarından fırlıyorlarmış. Halka büyümüş, büyümüş. Dağlardan çobanlar sürüsünü bırakıp gelmiş. Dağlardan kurtlar, kuşlar gelmiş. Halka donup kalmış. Sonra birdenbire saz durmuş. Türkü durmuş. Türkü bir zaman kayalarda, ovalarda yankılanmış. Aşık başı önünde kalkmış, yürümüş. Onun geldiğini gören halka usulden aralanmış. Aşık oradan çıkmış. Dünyadaki bütün yaratığı, ağacı, kuşu, böceği, insanı, her şeyi, her şeyi en derin sevgiyle kucaklarmış. İliklerine kadar aşk duyarmış dünyanın her şeyine. Yağmuruna, kışına, sıcağına, soğuğuna, boranına. Dünyanın en küçük, en duyarsız şeyine bile kocaman açılmış çocuk gözleriyle hayretle bakarmış Karacaoğlan. Türküsü, sesi bir coşma, bir kendinden geçmeymiş dünyaya karşı. Günler gelip geçerken Karacaoğlan, obabaşı Boran Bey'in biricik kızı Elif'e aşık olmuş. Boran Bey de babalığı Osman Ağa gibi sert bir adammış. Derdini içine gömmüş. Gizlice obayı terk etmiş. Dağları aşağı aşağı günlerden bir gün Karaman iline gelmiş. Orada da Boran Bey'in obasıyla karşılaşmasın mı? Hem şaşırmış hem sevinmiş. Elif de aylardır Karacaoğlan'ın özlemiyle yanıp tutuşuyormuş. Çünkü Elif de Karacaoğlan'a aşıkmış. Bir gece gizlice buluşup obadan Elif'le birlikte kaçmışlar. Uzaklarda, çok uzaklarda bir obaya, obanın beyi Tuğrul Bey'e sığınmışlar. Tuğrul Bey, oballar çok iyi karşılamışlar bunları. Artık Karacaoğlan'la Elif orada kalmışlar. Tuğrul Bey, dillere destan bir düğün yaparak onları evlendirmiş. Karacaoğlan oballara saz çalıyor, Elif de ev işleriyle uğraşıyor, mutluluk içinde geçinip gidiyorlarmış. O yörede köse veli derler bir adam varmış. Elif'e tutulup aşık olmuş. Bir gece Karacaoğlan yokken çadıra girivermiş. Elif'e saldırmış. Ne yapsın Elifçik? Bir duyan olmasın, rezil olmayalım diyerek sesini çıkaramamış. Fakat bu sırada Karacaoğlan ceritlerin düğününde saz çalmaktaymış. Birden sazın teli kırılmış. Şaşırmış. Ayağa kalkarak rüzgar gibi yola düşmüş. Bir günlük yolu göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Çadırına geldiği zaman Halil'i Elif'le yatağında uyurken bulmuş. Üstlerine abasını örtmüş ve çıkıp gitmiş. Karacaoğlan efsanesi, abayı gören Elif, Karacaoğlan'ın bir daha dönmemek üzere gideceğini anlamış. Olan olmuştur. Elif olan biteni annesine anlatmış. Anası Veli'yi öldürmüş. Veli'nin ölüm haberi Bey'e gitmiş. Bey Karacaoğlan'ın başına gelenlere çok üzülmüş. Onun aranıp bulunmasını istemiş. Bey'in adamları ile Deli Hüseyin günlerce obaları, dağları, taşları aramışlar. Karacaoğlan'ı bulamamışlar. Aradan yıllar geçmiş. Karacaoğlan'dan bir haber çıkmamış. Bir haber gelmiş, Antep ilinde saz çalıyor. Bir haber gelmiş, Erzurum yaylasında ak koyunlular içinde. Bir haber gelmiş, Arabistan'a geçmiş. Hama'da saz çalarken görülmüş. Bey nereden bir haber duyarsa atlıları oraya uçuruyormuş. Ama nafile. Gittikleri yerlerde sadece Karacaoğlan'ın türkülerini duyabiliyorlarmış. Bey Elif'e Karacaoğlan'ı bulduramadan ölürsem gözüm açık gider demiş ama bulduramadan da ölmüş. Elif o da o günden sonra kara çadırından hiç dışarı çıkmamış. Er geç gerçeği öğrenecek, bana dönecek umuduyla Karacaoğlan'ın yolunu gözlemiş.
bir zamanlar obanın en güzel gelini olan Elifçik de yaşlanmış, artık obanın Elif anası olmuş. Aradan yıllar geçmiş, Elif yaşlanmış. Bir gün Karacaoğlan her şeyin aslını öğrenmiş. Elif'i bulmak için yola çıkmış. Aramış, araştırmış, bulamamış. Sonra bir gün ona bir mezarlığı göstermişler. Ayakta zor durabilen Karacaoğlan, "Nerede?" diye sormuş. "Elif nerede?" Kalabalık donup kalmış. Kimseden ses çıkmamış. "Yoksa öldü mü?" Yaşlılardan biri mezarlığı göstermiş. İşte orada. Gençlerin yardımıyla Karacaoğlan mezarlığa varmış. Yeni bir dut fidanı dikilen Elif'in mezarının başına oturmuş. Sazını göğsüne bastırarak söylemeye başlamış. "Şu yalan dünyaya geldim geleli, tas tas içtim avuları sağken. Kahpe felek vermez benim muradım, viran oldum mor sümbüllü bağken." Sonra sazını dut fidanına asmış. "Bu saz burada kıyamete kadar kalacak," demiş ve oraya yığılıp kalmış. Obalılar Karacaoğlan'ı Elif'in yattığı tepenin karşısına gömmüşler. Derler ki her yıl ilkbaharda o tepenin üstünde biri yeşil, biri mavi iki ışık yükselir. Gökyüzünde birleşir. Karacaoğlan'la Elif'in sevgileridir bu. Saza gelince o saz da yıllarca orada asılı kalmış. Çürümüş, yenisini yapıp basmışlar. Dut ağacı yaşlanmış, yıkılmış, yeni bir dut fidanı dikmişler. Yüzyıllardır yer estikçe Karacaoğlan'ın sazı kendi kendine ötüp dururmuş. Bu hikaye yüzyıllar sonra türküye dönüşmüş. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal reform eylemleri değerlendirilecek, uluslararası iş gücünün istihdamına ilişkin çalışmalarla, yatırımcı ve finans kuruluşlarının işlemlerini hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen tek durak ofis uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak olan genel kurul, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren ve ilk 5 maddesi kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için de alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 18 il merkezli yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Sarayıcık'ta hazırlanan 2+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında konutların 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halk ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satışı yapılacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlar ve 21.400 lira taksitte, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mayıs ayında 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142.5 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampının yakınına düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bu akşam Beşiktaş Giyini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 üstün olan Bahçeşehir Koleji 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Siyah beyazların kazanması durumunda ise serinin galibini belirleyecek son karşılaşma 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Giyinin ev sahipliğinde oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olan bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş olan her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 21 derece, Atina az bulutlu 32, Belgrad parça bulutlu 29, Berlin parça bulutlu 25, Helsinki parça bulutlu 17, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kopenhag parça bulutlu 19, Londra hafif sağanak yağışlı 18, Madrid parça bulutlu 35, Moskova az bulutlu 28, Paris parça bulutlu 22, Priştine parça bulutlu 28, Roma az bulutlu 28, Saraybosna ök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sofya ök gürültülü sağanak yağışlı 26, Tiran az bulutlu 32, Varşova parça bulutlu 20, Viyana parça bulutlu 28 ve Zürih parça bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 30, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü parça bulutlu 27, Bişkek parça bulutlu 29, Duşanbe az bulutlu 33, Kabil az bulutlu 31, Kerkük parça bulutlu 38, Kuveyt az bulutlu ve açık 44, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 46, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu 34, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu 36, Tiflis parça bulutlu 28 ve Tokyo sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 32 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parça bulutlu 17, Montreal parça bulutlu 26, New York parça bulutlu 30, Sydney az bulutlu 19 ve Washington parça bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 26 derece, Frankfurt parça bulutlu 26, Gümülcine sağanak yağışlı 30, Kırcaali sağanak yağışlı 27, Köln parça bulutlu 23, Komrat parça bulutlu 25, Köstence parça bulutlu 24, Münih parça bulutlu 26, Podgorica parça bulutlu 30, Selanik parça bulutlu 30, Şumlu parça bulutlu 26, Taraklia parça bulutlu 26, Valkaneş parça bulutlu 26, Zenitsa parça bulutlu 28, Gazimagosa az bulutlu 31, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu 28 ve Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sesi Radyosu. İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte Türk müzikisinin hafızasında silinmez izler bırakmış bir kıymetli ismi anıyoruz. Bugün sizlerle zarafetin, inceliğin ve duygunun notalara dönüştüğü bir dünyaya doğru yol alacağız. Besteleriyle kalplere dokunan, söz ve müziğiyle adeta bir dantel gibi işleyen bir sanatkar. Türk sanat müziğinin kadın bestekarları arasında özel bir yere sahip olan Melahat Pars. Onun eserlerinde yalnızca bir melodi değil, bir yaşam, bir özlem ve çoğu zaman içli bir vedanın sesi vardır. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek başlayalım programımıza.

Melahat Pars, Türk musikisinin en naif kadın bestekarlarından biri. 1930'lu yıllarda başlayan müzik serüveni onun kısa sürede dönemin saygın bestekarları arasına taşımıştır. Musikiye olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, özellikle klasik Türk müziğinin derin yapısı onun ruhunda karşılık bulmuştur. Kadın sanatçıların müzik dünyasında kendilerini kabul ettirmesinin zor olduğu bir dönemde o eserleriyle konuşmayı tercih etmiştir. Ne yüksek sesle iddia, ne gösterişli sahneler, sadece güçlü besteler ortaya koymuştur. Onun eserlerinde dikkat çeken en önemli unsur, sadelik içinde saklı derinliktir. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Melahat Pars'ın bestelerinde yoğun bir iç dünya hissedilir sevgili dinleyenler. Sanki her nota yaşanmış bir duygunun izidir. Onun müziğinde en çok rastlanan temalar ayrılık, özlem, içsel yalnızlık ve sessiz kabulleniş. Makamsal yapı açısından oldukça sağlam bir altyapıya sahiptir sanatçı. Eserleri makamsal altyapı açısından oldukça sağlam bir altyapıya sahiptir. Eserlerinde özellikle rast, nihavend ve hicaz makamlarını ustalıkla kullanmıştır. Ama onu diğer bestekarlardan ayıran en önemli özellik duyguyu sade ama etkili anlatma gücüdür. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının hicaz makamındaki eserine kulak veriyoruz. Ben gamlı hazan, sense bahar. Dinle de vazgeç.

Melahat Pars yalnızca bir bestekar değildi sevgili dinleyenler. Aynı zamanda bir dönemin duygusal hafızasıdır. Onun eserleri Türk Sanat Müziği repertuarında hala büyük bir yer tutar. Birçok önemli sanatçı tarafından seslendirilmiş, nesilden nesile aktarılmıştır. Kadın bestekarların görünürlüğünün sınırlı olduğu bir dönemde o kalıcı eserler bırakarak adını müzik tarihine yazdırmıştır. Kendi hikayesini bulur. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Melahat Pars'ın eserleri yalnızca bir döneme ait değildir. Zamansızdır sevgili dinleyenler. Her dinleyişte farklı bir anlam kazanan bu eserler insan ruhunun değişkenliğini yansıtır. Onun müziğinde bir kırgınlık vardır ama bu kırgınlık asla sert değildir. İnce, zarif ve kabullenmiş bir hüzün. Belki de bu yüzden onun besteleri yıllar geçse de eskimez. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk Sanat Müziği'nin zarif ve derinlikli bestekarlarından Melahat Pars'ı andık. Onun eserleri bize bir kez daha gösterdi ki gerçek sanat zamana meydan okur. Bir beste eğer kalpten çıkıyorsa yıllar geçse de başka kalplerde yaşamaya devam eder. Melahat Pars sessiz ama güçlü bir iz bıraktı sevgili dinleyenler. Ve biz bugün o izlerin peşinden yürüdük. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Kara Aslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 2 ila 4. Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta. Sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta. Sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal reform eylemleri değerlendirilecek, uluslararası iş gücünün istihdamına ilişkin çalışmalarla yatırımcı ve finans kuruluşlarının işlemlerini hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen tek durak ofis uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak olan Genel Kurul Tarım Normuna yönelik düzenlemeleri de içeren ve ilk maddesi kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 il merkezli yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümler uygulandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan 2+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında konutların 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halk ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21.400 lira taksitle, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki An Yunus kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampının yakınına düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bu akşam Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 üstün olan Bahçeşehir Koleji 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Siyah beyazlıların kazanması durumundaysa serinin galibini belirleyecek son karşılaşma 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Gey'inin ev sahipliğinde oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları, balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği, nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürtülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 26 kilogram, Hatay İskenderun'da 25, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Datça'da 24, Aydın Kuşadası, Antalya Kaş ve Finike'de 23 derece. Muğla Bodrum, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Giresun ve Mersin Anamur'da 22, İzmir Dikili, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale ve Rize'de 21 derece. Balıkesir Ayvalık, Artvin Hopa ve Van Tuşba Limanı'nda 20, Samsun Atakum Bölge, Sinop, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 19 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 18, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Ordu Altınordu'da 17, Bitlis Tatvan Liman'da 16 ve Kastamonu İnebolu'da 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

olur yeter, koşma artık peşinden. Yoruldum, bir ömür verdim, ona sonra terk oldum. Esir miyim? Ah ona ben.

0: 了。
1: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parça bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal reform eylemleri değerlendirilecek, uluslararası iş gücünün istihdamına ilişkin çalışmalarla yatırımcı ve finans kuruluşlarının işlemlerini hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen tek durak ofis uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak olan genel kurul tarım normuna yönelik düzenlemeleri de içeren ve ilk maddesi kabul edilen toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayları önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 il merkezli yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan 2+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında konutların 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halk ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21.400 lira taksitle, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki An Yunus kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampının yakınına düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bu akşam Beşiktaş Güney'ini konuk edecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 üstün olan Bahçeşehir Koleji 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Siyah beyazlıların kazanması durumundaysa serinin galibini belirleyecek son karşılaşma 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Güney'in ev sahipliğinde oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10-16 derece. Atina az bulutlu 25-34. Belgrad parçalı bulutlu 20-30. Berlin hafif sağanak yağışlı 18-22. Helsinki sağanak yağışlı 7-12. Kopenhag sağanak yağışlı 12-18. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova parçalı bulutlu 21-31. Paris parçalı bulutlu 9-19. Filistin az bulutlu 16-29. Roma az bulutlu 18-27. Saraybosna parçalı bulutlu 13-23. Sofya az bulutlu 15-27. Tiran parçalı bulutlu 17-30. Varşova hafif sağanak yağışlı 15-24. Viyana sağanak yağışlı 18-29. Zürih hafif sağanak yağışlı 14-18 derece. Amman açık 19-33. Aşgabat açık 16-26. Bağdat az bulutlu ve açık 28-43. Bişkek çok bulutlu 16-28. Dushanbe az bulutlu 21-33. Kabil az bulutlu 17-30. Kerkük az bulutlu 26-40. Kuveyt açık 31-39. Medine az bulutlu ve açık 30-41. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 30-44. Şam açık 17-36. Taşkent açık 25-36. Tiflis parçalı bulutlu 16-26. Tokyo parçalı bulutlu 19-24 derece. Cezayir az bulutlu 21-30. Kahire az bulutlu ve açık 22-40. Melbourne az bulutlu 11-18. Montreal parçalı bulutlu 16-28. New York az bulutlu 14-24. Sydney az bulutlu 12-19. Washington parçalı bulutlu 16-28 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-27. Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14-21. Kırcaali parçalı bulutlu 17-28. Köln parçalı bulutlu 12-19. Komrat parçalı bulutlu 16-26. Köstence parçalı bulutlu 17-23. Münih hafif sağanak yağışlı 11-16. Podgorica az bulutlu 19-31. Selanik parçalı bulutlu 19-28. Şumlu parçalı bulutlu 16-27. Taraglia parçalı bulutlu 16-27. Balkaneş parçalı bulutlu 16-28. Zenitsa parçalı bulutlu 15-28. Gazimagusa az bulutlu 20-30. Girne az bulutlu 22-26. Lefkoşa az bulutlu 20-26. Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kırklareli Üniversitesi'nde 23 kilogram, Edirne, Meriç ve Tekirdağ Hayrıbolu'da 16, Bursa Osman Gazi Gündoğdu'da 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri, Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal reform eylemleri değerlendirilecek, uluslararası iş gücünün istihdamına ilişkin çalışmalarla yatırımcı ve finans kuruluşlarının işlemlerini hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen tek durak ofis uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak olan Genel Kurul tarım normuna yönelik düzenlemeleri de içeren ve ilk maddesi kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan 2+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında konutların 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halk ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21.400 lira taksitle, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki An Yunus kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampının yakınına düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bu akşam Beşiktaş Gölü'nü konuk edecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 üstün olan Bahçeşehir Koleji 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Siyah beyazlıların kazanması durumundaysa serinin galibini belirleyecek son karşılaşma 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Gölü'nün ev sahipliğinde oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayolları yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kafada çarpıştın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Ses Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakar'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri, Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamanlı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal reform eylemleri değerlendirilecek, uluslararası iş gücünün istihdamına ilişkin çalışmalarla yatırımcı ve finans kuruluşlarının işlemlerini hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde hayata geçirilen tek durak ofis uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak olan Genel Kurul tarım normuna yönelik düzenlemeleri de içeren ve ilk maddesi kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayları önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan 2+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında konutların 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halk ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21.400 lira taksitle, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki An Yunus kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampının yakınına düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bu akşam Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 üstün olan Bahçeşehir Koleji 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Siyah beyazlıların kazanması durumundaysa serinin galibini belirleyecek son karşılaşma 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Gey'inin ev sahipliğinde oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: zaman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını

0: Kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
1: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 28, İzmir 35, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 28, Burdur 32, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 35, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 29, Karaman 30, Kayseri 29, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 31, Niğde 28, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 27, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 25 derece, Ardahan 22, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 37 ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay ile işbirliği protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkez alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlattıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bağımlılık meselesinin sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmediğini, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık EÇ'nin yargılanmasına salı günü başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen EÇ ile ilgili açılan davanın ilk duruşması salı günü yapılacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MFA Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için gerçek, hakikat ve gerçekçilikle ilgili sözleri derledim, toparladım. Bilmem siz de benim kadar sevecek misiniz? İlk paylaşacağım söz, İsviçreli yazar ve ressam, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Hermann Karl Hesse'nin. Hiçbir gerçek yoktur ki karşıtı da gerçek olmasın. Ve Platon, insan gerçeğe tüm benliğiyle yürümelidir. Halil Cibran, mutlak hakikatin cahiliyim ama cehaletimin önünde eğiliyorum ve onurumu, ödülümü bu oluşturuyor. Halil Cibran'ın, yine Halil Cibran'ın bir sözü daha. Başka bir insanın gerçeği sana açıkladıklarında değil, ancak sana açıklayamadıklarındadır. Bu yüzden onu anlamak istiyorsan söylediklerini değil, söylemediklerini dinle. Ve ünlü fizikçi Aslı Erdoğan, gerçekle hesaplaşmaktansa ona alışmak daha kolay. Ne de olsa yaşama sanatı yalanlarla yetinme sanatıdır. Ve ünlü Fransız yazar Voltaire, gerçeği arayanlar bütün insanlığın malı olur. Gerçek anlaşılıncaya kadar Müslüman kardeşinin yaptıklarını iyiye yor cümle Hazreti Ömer'e ait. Ünlü felsefeci Diderot, benden gerçeği aramam beklenebilir ama bulmam değil. Gerçeklerin ne yapılırsa yapılsın mutlaka ortaya çıkmak gibi bir tabiatları vardır. Gerçeği keşfetmek için iki kişi gerekir. Biri söylemek, diğeri de anlamak için. Ve çok ünlü bir sözü Einstein'ın, gerçeğin bilgisi deneylerle başlar, deneylerle biter. Montaigne ise, gerçeği istediğim kadar değil, göze alabildiğim kadar söylüyorum. Yaşlandıkça biraz daha fazlasını göze alabiliyorum, demiş. Gerçek uçurumun dibindedir. Gerçeklik, kusursuzluğun ve güzelliğin temeli ve bilgeliğidir. Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zerafeti terziye bırakacaksın. Doğada rastlanan her taşın altına bakılmalıdır. Çünkü gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yolda rastlanır, diyen pek çok ünlü var. Daha'nın ilk ve son şartı, gerçeği sevmek. Gerçeği yer altına gömseniz bile, o yine büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir. Gerçeği söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda değildir. Gerçek bilgi yaparak ve deneyerek öğrenilen bilgidir. Nadir olarak gerçek temizdir ama basit değildir. Gerçek için uğraşın ama kabul edilmesi için değil. Gerçekler inatçı şeylerdir ve hoşumuza gitsin gitmesin hesaba katılmaları gerekir. İstekten gerçeğe geçmek için büyük bir adım atmak gerekir. Gerçekten daha hayali bir şey yoktur. Var olma nedeni gerçeğe ve adalete dayanmayan ulus, hükümlü bir ulus olmaktan öteye gidemez. Gerçek yalındır ve her zaman herkesin elinin altına konulabilir. Gerçek çok şey isteyen bir sevgilidir. Hakikat ışık gibidir, göz alır. Yalansa her şeyi daha latif hale getiren güzel bir gün batımı gibidir. Bir ulusun varlığını sürdürebilmesi, namuslu, gerçekçi ve yaratıcı bireylere sahip olmasıyla mümkündür. Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. Hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. Budalalığa ve kötü niyete karşı kin duyarak çileden çıktım. Gerçeği ve adalete öylesine susadım ki, sade ve sessiz bir kişiyi ölümü göze alacak duruma getiren o yüce ruh eylemlerinin hepsini iyice anladım. Gerçek ona layık olana söylenir. Gerçeğin ne saçında ne sakalında kimse şimdiye kadar tek beyaz tel görmemiştir. Gerçek çok ağır başlıdır. Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını mutlaka için. Vakit değerlidir ama gerçek vakitten daha değerlidir. Gerçek ve adalet uğruna acı çeken kişi ulu ve kutsal bir varlıktır. İnsanların çoğu gerçeği değil, gerçek gibi görünene inanırlar. Ve yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar, gerçek onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır demeden geçmiyorum ve diyorum ki bir sonraki programımızda kulağınız bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Nasılsın?

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: Saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması'nın Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor, Üçlü İşbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir, dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki gladyatörler kenti olarak bilinen Stratonikeya Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Eskihisar mahallesindeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan antik kenti, kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor. Stratonikeya ve Lacuna Antik Kutsal Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, Stratonikeya'nın antik döneminden cumhuriyete kadar kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan ender yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek. Kurumun resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Bu kapsamda 5 elektrik zabıtı, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından esube.iskur.gov.tr ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir birimiyle 2 kişiyi yaptırım listesine aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır, dedi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran, silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya karargahı, silahlı kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki organizasyonda Ay Yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşılaştı. Milliler 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak ikinci etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Bulutlu bir günde güneşlenmek ya da yanmak mümkün müdür? Güneşlenmek ve yanmak terimleri bize hep yaz aylarını anımsatır. Sıcak hava olmadan, güneş insanı kavurmadan sanki her ikisi de olamazmış gibi gelir bize. Peki, bulutlu ve yağmurlu bir günde de güneşlenmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Bulutlu bir günde de güneşlenmek, hatta yanmak kesinlikle mümkündür. Güneş yanıkları ultraviyole ışınlarının marifetidir. Bu ışınlar da bulutlarca engellenmezler. Sadece önlerine bulut geldiği için perdelenirler. Hatta bulutlu günlerde daha bile ciddi güneş yanıkları olabilir. Çünkü insanlar hava bulutlu olduğundan yandıklarının farkına bile varmazlar. Güneşten gelen ultraviyole ışınları sanıldığının aksine gözle görünür ışıktan çok daha fazla bir şekilde bulutlardan geçerler. Dolayısıyla gözlerimizle fazla ışına maruz kalmıyormuş gibi algılasak da aslında öyle değildir. Gölgede otururken de yanmak mümkündür. Ultraviyole ışınları görünür ışıktan çok daha güçlü bir şekilde atmosfere dağılırlar. Ve kelimenin tam anlamıyla havadan sekerek gölgede oturuyor olsanız bile size doğru da gelirler. Eğer masmavi gökyüzünü görebiliyorsanız etrafa dağılmış ultraviyole ışını alıyorsunuz demektir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yumurtanın şekli nasıl oluşur? Sabahları kahvaltı yaparken en sevdiğimiz yiyeceklerden biri yumurtadır. Haşlanmış ya da tavada kızartılmış olması fark etmez. Hepimiz onsuz kahvaltı olamayacağına inanırız. Yumurtaların kullanımı sadece kahvaltıyla sınırlı değildir. Yemeklerde, kek, pasta, börek gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılırlar. Peki, hayatımızın içinde bunca yer edinmiş yumurtanın şeklinin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Hemen hemen tüm kuş yumurtalarının bir tarafı daha yuvarlak, diğer tarafı da daha incedir. Bu şekil, yumurtaların yuvada birbirlerine en yakın ve en az hava boşluğu bırakacak şekilde durmalarını sağlar. Böylece hem ısı kaybı önlenir hem de yuvadaki yerden en iyi şekilde faydalanılır. Tavuğun içinde yumurtanın oluşmaya başlayabilmesi için önce güneş ışığının veya yapay bir ışığın tavuğun gözüne çarpması gerekir. Böylece göz yoluyla uyarılan tavuğun hipofiz bezi bir hormon salgılar. Bu hormon kan dolaşımına girer ve bu yolla yumurtalığa taşınır. Hormon burada bulunan binlerce yumurtadan birinin içine girer ve o yumurtanın aniden çok hızlı bir şekilde büyümesini sağlar. Önce yumurta sarısı meydana gelir ve yumurta kanalına geçer. Döllenme organlarında geçirdiği aşamalardan sonra 24-25 saatte oluşumunu tamamlar. Yumurta kanalını kesik kesik hareketlerle geçer. Buradaki dairesel kaslardan sırasıyla geçerken ve yumurtanın önündeki kas gevşek durumdayken, arkasındaki kas kasılır, daralır. Yumurta bu kanalın başındayken küre şeklindedir. İlerlemesi sırasında arkada kalan dairesel kaslar büzüşerek hem yumurtayı ileri iterler hem de bu kısmına baskı yaparak konik bir şekil almasına sebep olurlar. Çıkışa kadar yumurta kabuğu da sertleşir ve bu haliyle dışarı çıkar. Yumurtanın şeklinin ve kalın kısmının önce çıkışının nedeni de budur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Eskimoların buzdolaplarını yiyeceklerin donmaması için kullandıklarını? Sanayileşmiş ülkelerde insanların günde 6-7 kilogram katkı maddesi yediğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

İz Bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte Türk müzikisinin hafızasında silinmez izler bırakmış bir kıymetli ismi anıyoruz. Bugün sizlerle zarafetin, inceliğin ve duygunun notalara dönüştüğü bir dünyaya doğru yol alacağız. Besteleriyle kalplere dokunan, söz ve müziğiyle adeta bir dantel gibi işleyen bir sanatkar. Türk sanat müziğinin kadın bestekarları arasında özel bir yere sahip olan Melahat Pars. Onun eserlerinde yalnızca bir melodi değil, bir yaşam, bir özlem ve çoğu zaman içli bir vedanın sesi vardır. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek başlayalım programımıza.

Melahat Pars, Türk musikisinin en naif kadın bestekarlarından biri. 1930'lu yıllarda başlayan müzik serüveni onun kısa sürede dönemin saygın bestekarları arasına taşımıştır. Musikiye olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, özellikle klasik Türk müziğinin derin yapısı onun ruhunda karşılık bulmuştur. Kadın sanatçıların müzik dünyasında kendilerini kabul ettirmesinin zor olduğu bir dönemde o eserleriyle konuşmayı tercih etmiştir. Ne yüksek sesle iddia, ne gösterişli sahneler, sadece güçlü besteler ortaya koymuştur. Onun eserlerinde dikkat çeken en önemli unsur, sadelik içinde saklı derinliktir. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Melahat Pars'ın bestelerinde yoğun bir iç dünya hissedilir sevgili dinleyenler. Sanki her nota yaşanmış bir duygunun izidir. Onun müziğinde en çok rastlanan temalar ayrılık, özlem, içsel yalnızlık ve sessiz kabulleniş. Makamsal yapı açısından oldukça sağlam bir altyapıya sahiptir sanatçı. Eserleri makamsal altyapı açısından oldukça sağlam bir altyapıya sahiptir. Eserlerinde özellikle rast, nihavend ve hicaz makamlarını ustalıkla kullanmıştır. Ama onu diğer bestekarlardan ayıran en önemli özellik duyguyu sade ama etkili anlatma gücüdür. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının hicaz makamındaki eserine kulak veriyoruz. Ben gamlı hazan, sense bahar. Dinle de vazgeç.

Melahat Pars yalnızca bir bestekar değildi sevgili dinleyenler. Aynı zamanda bir dönemin duygusal hafızasıdır. Onun eserleri Türk Sanat Müziği repertuarında hala büyük bir yer tutar. Birçok önemli sanatçı tarafından seslendirilmiş, nesilden nesile aktarılmıştır. Kadın bestekarların görünürlüğünün sınırlı olduğu bir dönemde o kalıcı eserler bırakarak adını müzik tarihine yazdırmıştır. Bugün hala onun eserleri çalındığında dinleyen herkes kendi eserlerinde kendi hikayesini bulur. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Melahat Pars'ın eserleri yalnızca bir döneme ait değildir. Zamansızdır sevgili dinleyenler. Her dinleyişte farklı bir anlam kazanan bu eserler insan ruhunun değişkenliğini yansıtır. Onun müziğinde bir kırgınlık vardır ama bu kırgınlık asla sert değildir. İnce, zarif ve kabullenmiş bir hüzün. Belki de bu yüzden onun besteleri yıllar geçse de eskimez. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk Sanat Müziği'nin zarif ve derinlikli bestekarlarından Melahat Pars'ı andık. Onun eserleri bize bir kez daha gösterdi ki gerçek sanat zamana meydan okur. Bir beste eğer kalpten çıkıyorsa yıllar geçse de başka kalplerde yaşamaya devam eder. Melahat Pars sessiz ama güçlü bir iz bıraktı sevgili dinleyenler. Ve biz bugün o izlerin peşinden yürüdük. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Kara Aslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay ile işbirliği protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkez alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlattıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bağımlılık meselesinin sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmediğini, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılanmasına salı günü başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen E.Ç. ile ilgili açılan davanın ilk duruşması salı günü yapılacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MFA Centenary Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi trafiğe önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11 Haziran Perşembe günü yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Gonca Mete ile Yaşamın İzleri başlıyor.
2: Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum.
3: Mektup uzakta bulunan herhangi bir dosta, arkadaşa, sılaya, aileye, sevdiklerine gönderilen veya kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türü. Mektuplarda dilek ve arzu bildirilirdi, duygu ve düşüncelere yer verilirdi. Şu anda resmi olarak gönderilen mektuplar olsa da, çok eski yıllarda, teknolojinin olmadığı yıllarda, zamanlarda mektupla iletişim kurulur, hasretler, özlemler, arzular, dilekler yazılırdı.

0: Mektup.
1: Önemli, derin, duygu ve düşüncelere yer verilen mektuplarda anlatım bunu okuyacak kişinin düzeyine göre yazılırdı. Bir arkadaşa, bir büyüye, bir sılaya yazılan mektuplar. Peki geçmişten günümüze, tarihten bu yana dünyada bilinen en eski mektup neydi? Kim için yazmıştı?

Bu mektup dünyanın ilk aşk şiiri ve aşk mektubu olarak tarihe geçmiştir. Bu mektup 4500 yıl önce Sümerli güzel bir rahibenin kralına çivi yazısıyla yazdığı dünyanın ilk aşk mektubu ve şiiri olarak bilinmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Philadelphia Üniversitesi profesörlerinden Hilbreck, 1889-1900 yılları arasında Mezopotamya'nın Nefer Vadisi'nde bir kazı yaptı. O yıllarda burası Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Topraktan çıkarılan önemli bir vesika, üç eliğinin ne olduğu bilinmeyen bir çivi yazısıyla yazılmış, diğer binlerce levha ile birlikte kazı yapılan yerin sahibi olan Osmanlı hükümetine teslim edildi. 70 bin levhanın içine sıkışmış bulunan bu tarihi vesika, 58 yıl sonra ABD'li Samuel Nah Kramer tarafından okundu ve aynı dönemde dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez Çu ve Hatice Kızılay tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bu taş levha üzerindeki yazının ne anlam içerdiği çözülünce uzmanlar hayretler içinde kaldı. Çünkü bu taş levha dünyanın bilinen ilk aşk mektubuydu. Hem de Sümer medeniyetinin en büyük kral ve kraliçesinin aşkını anlatan bir mektup. Milattan önce 2300 ila 2500 yılları arasında Mezopotamya'da yaşayan ve şahane bir güzelliğe sahip olan Enlil adında Sümerli bir rahibe Kral Susin'e aşık oldu. Sümerlerin yeni yıl bayramında tesadüfen kralın gözüne çarparak onunla evlenmeye muvaffak olmuştu. Evlendiği gün ise aşk ateşiyle sevgilisi krala bir şiir yazdı. Gerçek sevginin sembolü olan şiir sarayda o kadar beğenildi ki daha sonra o devrin en ünlü musiki üstadları tarafından bestelendi ve kısa zamanda halk arasında yayılarak ebedileşti. Diğer bir inanışa göre, Sümer inancına göre toprağın bereketini ve toprağın verimli olmasını sağlamak amacıyla kralın yılda bir kez bereket ve aşk tanrıçası Enlil yerine bir rahibeyle evlenmesi kutsal bir görevdi. Bu şiirde büyük bir olasılıkla Kral Şusin için seçilmiş bir gelin tarafından yeni yıl bayramını kutlama töreninde söylenmek üzere kaleme alınmıştı ve ziyafetlerde, şölenlerde, müzik, şarkı ve dans eşliğinde söyleniyordu. Aşkını taşlara kazıtan güzel rahibe Enlil mektubunda şöyle yazıyordu. Eşim, kalbimin sevgilisi, senin güzelliğin fazladır, bal gibi tatlı, beni büyüledi. Senin önünde titreyerek durayım, sana dokunayım, benim kıymetli, baldan hoş eşim. Bağışla, Eylül'ün kalbini memnun eden Susin'im. Bağışla benim dokunuşlarımı.

Dünyanın İlk Aşk Mektubu şiiri 4500 yıl önce yazılmış ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Bir Sümer mektubu. Bilim adamları bu şiirin okunmasının doğurganlık, bereket ve güç taşıyan kutsal bir evlilik töreni için Mezopotamya festivalleri içinde bir ritüel olarak yer aldığını belirtiyor. Sümerler için yeni yıl bahar ekinoksu civarı, yani 21 Mart günü, o gün gece ve gündüz eşit olurdu. Bahar dönemiydi ve her yeni yılda Sümer kralı İnanna olarak bilinen aşk ve savaş tanrıçasıyla evlenirdi. İnanna, Babil'de İstar olarak bilinen bir tanrıça olarak düşünülürdü. Doğurganlık, tutkular, ideal ve saf bir aşkı simgeleyen İstar, daha sonraları İnanna, Afrodit ve Venüs olarak da adlandırılmıştır. İnanna'nın güçlerinin bereketli doğayı ve toprağı yenilemekte olduğu biliniyordu. Her yaz bu özel festivalde İnanna'nın yüksek rahibesi krala İnanna'yı sunardı. Kral sunulanı kabul eder ve yüksek rahibe kralı kabul ederdi. Öncesinde ise aşk şiirini okurdu. Kral Şusin ve Enlil, yüksek rahibe Enlil arasındaki bu dünyanın bilinen en eski aşk şiirini yazdığı bilinir. Şiir şöyle devam etmektedir. Kalbim, kalbimi nerede sevindireceğimi, mutlu edeceğimi biliyorum. Aslanım, şafak sökene kadar evimizde uyu. Çünkü sen beni seviyorsun. Bırak beni senin sevgin için dua edeyim. Efendim, benim koruyucu efendim. Benim şu senin. Kim Enlil'in kalbini memnun ederse, sevindirirse. Benim şu senin. Enlil'in kalbini mutlu eden, sevindiren, senin sevgin için okuduğum duadan ver. Senin yerin bal gibi tatlı. Ellerini birleştir. Sanki bir gizban elbisesi gibi. Ellerini kavra, sanki bir gizban elbisesinin derisi gibi.

Evet, bu mektup antik Sümer uygarlığından günümüze ulaşan kil bir tablet. Sadece tarih değil, yürek de taşıyor. Aşkı binlerce yıl öncesinden fısıldayan bu yazıt, insanlığın bilinen en eski duygusal izlerinden biri olarak kabul ediliyor.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misina adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi, hayatın nefesi.

0: Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Kıyı illeri yer yer çok bulutlu. Kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması'nın Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor, Üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir, dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Gladyatörler kenti olarak bilinen Stratonikeya Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Eskihisar mahallesindeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan antik kente kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor. Stratonikeya ve Lacuna Antik Kutsal Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, Stratonikeya'nın antik döneminden cumhuriyete kadar kesintisiz yaşamın izleri taşıyan ender yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek. Kurumun resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Bu kapsamda 5 elektrik zabıtı, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından esube.iskur.gov.tr ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir birimiyle 2 kişiyi yaptırım listesine aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır, dedi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran, silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya karargahı, silahlı kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki organizasyonda Ay Yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşılaştı. Milliler 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak ikinci etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10-16 derece. Atina az bulutlu 25-34. Belgrad parçalı bulutlu 20-30. Berlin hafif sağanak yağışlı 18-22. Helsinki sağanak yağışlı 7-12. Kopenhag sağanak yağışlı 12-18. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova parçalı bulutlu 21-31. Paris parçalı bulutlu 9-19. Priştine az bulutlu 16-29. Roma az bulutlu 18-27. Saraybosna parçalı bulutlu 13-23. Sofya az bulutlu 15-27. Tiran parçalı bulutlu 17-30. Varşova hafif sağanak yağışlı 15-24. Viyana sağanak yağışlı 18-29. Zürih hafif sağanak yağışlı 14-18 derece. Amman açık 19-33. Aşgabat açık 16-26. Bağdat az bulutlu ve açık 28-43. Bişkek çok bulutlu 16-28. Dushanbe az bulutlu 21-33. Kabil az bulutlu 17-30. Kerkük az bulutlu 26-40. Kuveyt açık 31-39. Medine az bulutlu ve açık 30-41. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 30-44. Şam açık 17-36. Taşkent açık 25-36. Tiflis parçalı bulutlu 16-26. Tokyo parçalı bulutlu 19-24 derece. Cezayir az bulutlu 21-30. Kahir az bulutlu ve açık 22-40. Melbourne az bulutlu 11-18. Montreal parçalı bulutlu 16-28. New York az bulutlu 14-24. Sydney az bulutlu 12-19. Washington parçalı bulutlu 16-28 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-27. Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14-21. Kırcaali parçalı bulutlu 17-28. Köln parçalı bulutlu 12-19. Komrat parçalı bulutlu 16-26. Köstence parçalı bulutlu 17-23. Münih hafif sağanak yağışlı 11-16. Podgorica az bulutlu 19-31. Selanik parçalı bulutlu 19-28. Şumlu parçalı bulutlu 16-27. Taraglia parçalı bulutlu 16-27. Balkaneş parçalı bulutlu 16-28. Zenitsa parçalı bulutlu 15-28. Gazimagusa az bulutlu 20-30. Girne az bulutlu 22-26. Lefkoşa az bulutlu 20-26. Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamozun ay ışığında denizle dans edişini en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirlerde eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuza başlayalım.

Okumamı istediğiniz iş yerler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019.

Yaşadıklarımızla dem alıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çayımız da demlendi mi? Belki kahve içmek istiyorsunuz. Çaylar, kahveler hazırlanmaya devam etsin. Çok güzel bir şiiri paylaşacağız. Radyolarınızın sesini biraz daha açın. Gecenin sesine devam ediyoruz.

içinde olmadığım ama senden gelen bir geceden. Unutulmuş yaralarıma tuzdur adın. Kavgadır kalbimin gözündeki fer. Bir devrimin eskimiş yüzüğüm. Derinimde puslu ihtilaller. Yanmış süt kokulu sabahların eşiğinde bekleyen gece. Bana göz kırpıyor kalabalık yalnızlığım şimdi. Arsızca, fütursuzca, kimi nerede arayacağımı sordum mavi gözlü hüzne. Dedi, geç, aşkı geç. Geçemedim. Yedi geceyi geçtim, yedi güvercin vurdum. Yedi yıldız biçtim, yedi nehir içtim. Yedi dağ ezdim, yedi yemin verdim. Yedi gül verdim ve yedi kez titredim bakışlarının sırtında. Bir eren geçiverdi içimden o vakit. Dedim, kimi nerede arayayım? Dedi, vur, aşkı vur. Vuramadım.

bir tutam hayat buldum. Kokmuştu, çekilmişti bütün suları, unutulmuştu bütün sözler ve sanki görmek için kapanmıştı gözlerin ayağına ölüm. Ölüm kör müydü? Bir cebinde birikmiş kan buldum kullanılmış hayatın. Alıp bağrıma bastım. Sonra biraz daha yokladım ve bir ant buldum sol dikişte. Dedim kimi, nerede arayayım? Dedi sök, aşkı sök. Sökemedim.

Bir şiir yazdım kalbine, içinde kalbin hiç geçmedi. Bir çığlık çığırdım utancın yüzüne, karanlık çatladı. Kalbin ıssızlığına yağmur gibi düşürdüm şimşekleri ve gözlerime çark ettim karabasanları. Bir elimi sana verdim, ötekini aramadım bile. Bir yangın geçiverdi yamacımdan. Dedim kimi, nerede arayayım? Dedi kır, aşkı kır. Kıramadım. Eşkıya bir kahır biçti ömrümü. Sonrasında can hıraş kavgalar, küskün ölümler. Aynı yollardan geçtim. Farklı sehpalarda idam edildim. Ve unutmanın en deli yükünü taşıdım ben, sözlerinin sahteliği yüzünde. Yalanın ve ihanetin insafsızlığı bendeydi. Benden soruldu uykusuzluğun yük olduğu gecelerin hesabı. Aşkı geçemedim, vuramadım, sökemedim, kıramadım. Kendime kaldım, kendimi topladım, tuttum elimden, bağladım gözlerimi. Aşk dedim, attım içime seni. Orası kimsenin kalbini meşgul etmeyecek kadar basit. İçimde bir sen, aşk içinde. İçimde bir ben, bir sen içinde. İçimde bir biz, bin hiç içinde. Sırrın kalemine perde indirdim ve ben bir kez daha yenildim. Ve ben bir kez daha yenildim.

0: Dilar Demir'le Gecenin Sesi.
1: Diyorlar ki sen

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bazen bulunmamak üzere saklanmak ister insan. Hayatın gerçeklerini kabul etmek zor geldiğinde. Kaybetmeyi öğrenir insan. Hayal kırıklıklarına tahammül edebilmeyi de. Fark eder insan ihtiyaçlarını, ruhunu, mutlu eden şeyleri, telaşlarını, huzursuzluğunu, sonra aklına tıkıştırdığı zehirli düşünceleri. Sever insan, kalbinde boşluk bırakmayacak kadar çok sever. Dünyevi zevkleri tertemiz hislere karıştırmadan sever. Siler insan, uyumsuzu, tutarsızı, utandıranı, ilgisizi, sorumsuzu, halden anlamayanı. Burnu düşse yerden almayanı, gözü devamlı dışarıda olanı. Huzur bulmak ister insan. Onu duyanla, onu anlayanla, duygularını sıcacık paylaşanla, uzlaştığıyla, kavuştuğuyla, özdeki seni görebilenle. Huzur dolu bir gece diliyorum. Gecenin sesi yine güzel bir şarkıyla devam ediyor.

Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Gelen mesajları da paylaşacağız. Evet, Facebook'ta görselimizi paylaşmıştık. Görselin altına da mesajlar geliyor. Hüseyin Baser, Asuman Tan, İlkay Karabiber, Mithat Kaygı, Veli Eroğlu, İlyas Aydın şu anda programımızı dinliyorlar. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve Mithat Kaygı güzel mesajıyla ulaşmış. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz programımıza. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Edirne Uzunköprü'den selamlar, saygılar. Biz de Edirne'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki şiirimizi size armağan ediyoruz Mithat Bey. Lütfen kabul buyurun. Gecenin sesinde istek şiirimiz var sizlerle paylaşacağımız. Ankara'dan Gülay Korkmaz ulaştı. Bu şiiri ailesine armağan ediyor. Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şiir paylaşmamızı istemiş. Tutsam ellerinden ağlarsın şiiriyle gecenin sesi devam ediyor. Sizler de istek şiirde bulunabilirsiniz. Bu şiirleri 0312 alan koduyla 302-25-25'ten ulaşarak Gecenin Sesi 2019 Instagram adresinden ya da Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına görselin altına da mesajlarınızı ulaştırarak bizlere ulaşabilirsiniz. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. İstek şiirleriniz için, geceye güzel sözler bırakmak için, bizim seçtiğimiz bu güzel şarkıları sevdiklerinize armağan etmek için bizlere ulaşın diyoruz. Tabii ki istek şiirleri önümüzdeki programlarda yer verdiğimizi bir kez daha hatırlatarak şiirimizi paylaşalım.

tutsam ellerinden ağlarsın. Benek benek büyür karanlığım, nokta nokta korkutur seni. Tutsam ellerinden ağlarsın. Toprak kokar avuçlarım, kan kokar. Ben hoyrat gecelerde boy atmış fidan, boz bulanık sularda yıkanmış, arınmışım. Geceleri çok yakınım yıldızlara, ışığa çıkınca bir karışım. Tutsam ellerinden ağlarsın. Doğduğumda köyü bir bilsen, gece gecemden büyük, acısı acımdan derin. Tutsam ellerinden, üşür ellerin.

Hava ışıl ışıl şehrimde. Ben de güzel mi güzel. Bu güzellik sana da bulaşsın. Zor anlarda nasıl yaratıcı olduğunu hatırla. Bazen aşk huzur getirecek. Bazen tutkusuyla yakıp yıkacak. Yanılsamalardan bile güneş gibi doğar umut. Sakın unutma. Duygularına sahip çık ama onların esiri olma. Hala duyup görebiliyorken, hissediyorken fark et. Yanında olanların kıymetini bil. Gönlünde olanlara dua et. Çırpınışlarının işe yaramadığı anlarda egonla beraber tepinmekten vazgeç. Ve içinde aşk olmayan her şey boştur. Gel, bugün hikayene güzel bir şeyler kat. Kendini bulacağın güzel bir gece olsun.

şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, saat başı rapor ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Kıyı illeri yer yer çok bulutlu. Kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay ile işbirliği protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkez alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlattıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bağımlılık meselesinin sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmediğini, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık EÇ'nin yargılanmasına salı günü başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen EÇ ile ilgili açılan davanın ilk duruşması salı günü yapılacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MFA Centenary Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

şiirler ve şarkılar eşliğinde gelin birlikte açalım gecenin sesini. Şiir yolculuğumuz devam ediyor. Aç radyonun sesini. Sevgili şiirseverler, okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız. istek@gmail.com.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz gecenin sesi 2019.

Gecenin Sesinde şiir yolculuğumuz devam ediyor sevgili şiirseverler. Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan güzel bir şiiri paylaşalım. Şu dakikalarda yalnız bir şekilde bana kulak veren tüm dinleyicilerimize bu şiiri armağan etmek istiyorum. Lütfen kabul buyurun. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Yalnızlığım şiirini paylaşacağız.

ılık bir su gibidir içimde yalnızlığım. Yalnızlığım ruhumda uzak bir ses gibidir. Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım. Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa, sarsın artık ömrümü tunç kandillerin isi. Üşüyen ellerimden tutmalıydı birisi, eğer benim gözlerim onları görmüyorsa. Bir camın arkasında açılıyor güllerim, havuzum pırıl pırıl. Yıkar bakışlarımı, işler temiz yağlar suya nakışlarımı, ruhumun dünyasından eser tahayyüllerim. Rüya rüzgarlarında bir yaprak yalnızlığım, düşüncem bir neydir ki ürperir perde perde. Belki bu mısraları mesecek gönüllerde, fakat herkese uzak kalacak yalnızlığım. Herkese uzak kalacak yalnızlığım.

Buraları rüzgar, buraları yağmur. Sol omzuna güneşi asmadan gelme. Umut dünyası işte. Bazen hiç gelmeyecek olanı beklersin, bazen bir yerlere varmayı beklersin ve hiçbir şeyi tam olarak bilemezsin. Kesin şu olacak diyemezsin. Yine de aç gönlünü umutlara. Yine dokunsun güneş yüreğindeki temiz duygulara. Ne sevmekten vazgeç, ne de beklemekten. Gül, şarkı söyle, dans et ve çok sev. Gecenin sesini de dinlemeyi unutma.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Sanırdım gündüz de onlarla geçem. İçimde ümitti, dosttu bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem, bırakıp da gitti dost bildiklerim.

Hepsi varken baharımda, yazımda. Kışın bir burukluk kaldı ağzımda. Seneler senesi oysa gözümde. Cihana eşitti dostu bildiklerim.

Nerede o sözlere kandığım günler? Her gülen yüzü dostu sandığım günler. Acıdan kahrolup yandığım günler. Ta canıma yetti dostu bildiklerim. Meydana çıkalı asil çehreler, aydınlanmaz oldu artık geceler. Yalanlar tükendi, indi maskeler. Birer birer bitti dost bildiklerim. Korkar oldum bana dostum diyenden, yoksa yok olandan, varsa yiyenden. Ne onlardan eser kaldı ne benden. Beni benden etti dostu bildiklerim. Beni benden etti dostu bildiklerim.

79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım. Aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarlarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum. Kocaman laflar ediyorum. Marşlar biliyordum. Kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim. Herkes kadar cesur, herkes kadar korkak, herkes kadar filinta delikanlı ve herkes kadar buralı. ...79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken. Haliç'in arkasında toplanıyorduk. Gece adımı içine çekiyordu. Biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları. Herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına. Bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu.

Heveslerinizi, coşkunuzu, umudunuzu öldürmeye çalışanlardan uzak durun. Duygularınızın üzerine basanlardan, kelimeleri çirkin olanlardan uzak durun. Yapamazsın, edemezsin, sevemezsin sen, ne anlarsın diyenlerden uzak durun. Kendi korkularında, kendi hesaplarında, kendi samimiyetsizliklerinde sizi değersiz kılmaya çalışanlardan uzak durun. Ne istediğini bilmeyenlerden, yanındaymış gibi görünenden, sahte tebessümlerden uzak durun. Bilgisiz, sevgisiz, merhametsiz, karanlık insanlardan uzak durun.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte siz

da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdemir'in sunumuyla.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 23.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4. Batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması'nın Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor, Üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir, dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki gladyatörler kenti olarak bilinen Stratonikeya Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Eskihisar mahallesindeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan antik kente kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor. Stratonikeya ve Lacuna Antik Kutsal Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, Stratonikeya'nın antik döneminden cumhuriyete kadar kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan ender yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek. Kurumun resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Bu kapsamda 5 elektrik zabıtı, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından esube.iskur.gov.tr ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir birimiyle 2 kişiyi yaptırım listesine aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır, dedi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran, silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya karargahı, silahlı kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki organizasyonda Ay Yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşılaştı. Milliler 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak ikinci etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10-16 derece. Atina az bulutlu 25-34. Belgrad parçalı bulutlu 20-30. Berlin hafif sağanak yağışlı 18-22. Helsinki sağanak yağışlı 7-12. Kopenhag sağanak yağışlı 12-18. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova parçalı bulutlu 21-31. Paris parçalı bulutlu 9-19. Filistin az bulutlu 16-29. Roma az bulutlu 18-27. Saraybosna parçalı bulutlu 13-23. Sofya az bulutlu 15-27. Tiran parçalı bulutlu 17-30. Varşova hafif sağanak yağışlı 15-24. Viyana sağanak yağışlı 18-29. Zürih hafif sağanak yağışlı 14-18 derece. Amman açık 19-33. Aşgabat açık 16-26. Bağdat az bulutlu ve açık 28-43. Bişkek çok bulutlu 16-28. Dushanbe az bulutlu 21-33. Kabil az bulutlu 17-30. Kerkük az bulutlu 26-40. Kuveyt açık 31-39. Medine az bulutlu ve açık 30-41. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 30-44. Şam açık 17-36. Taşkent açık 25-36. Tiflis parçalı bulutlu 16-26. Tokyo parçalı bulutlu 19-24 derece. Cezayir az bulutlu 21-30. Kahire az bulutlu ve açık 22-40. Melbourne az bulutlu 11-18. Montreal parçalı bulutlu 16-28. New York az bulutlu 14-24. Sydney az bulutlu 12-19. Washington parçalı bulutlu 16-28 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-27. Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14-21. Kırcaali parçalı bulutlu 17-28. Köln parçalı bulutlu 12-19. Komrat parçalı bulutlu 16-26. Kösence parçalı bulutlu 17-23. Münih hafif sağanak yağışlı 11-16. Podgorica az bulutlu 19-31. Selanik parçalı bulutlu 19-28. Şumlu parçalı bulutlu 16-27. Taraglia parçalı bulutlu 16-27. Balkaneş parçalı bulutlu 16-28. Zenitsa parçalı bulutlu 15-28. Gazi Magusa az bulutlu 20-30. Girne az bulutlu 22-26. Lefkoşa az bulutlu 20-26. Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de.
1: Bu haftaki programımızda Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Karacaoğlan'ın asıl adı Hasan'mış. Daha bir yaşına basmadan anadan öksüz kalmış. 5 yaşına varmadan da babası Kara İlyas Kozandere Bey tarafından askere alınmış. Bir daha da dönmemiş. Böylece küçük Hasan ortalıkta kala kalmış. Anasının Karaca diye sevip doyamadığı, Hasan'ın köyden serden geçti Osman Ağa sahip çıkmış. Ona babalık etmiş, büyütmüş. Yaşı 18'e gelince de köyde kimi kimsesi olmayan dilsiz bir kızla evlendirmek istemiş. Karacaoğlan bu dilsiz kızla evlenmek istememiş. Ama bu düşüncesini çok sert bir adam olan babalığı olan Osman Ağa'ya da söyleyememiş. Çareyi köyden kaçmakta bulmuş. Düğün hazırlıkları yapılırken köyden kaçmış. Karacaoğlan dağlar tepeler aşmış. Nereye gittiğini bilmeden durmadan yürümüş yürümüş. Yaşar Kemal'in hikayesinde şöyle anlatılır. Yola çıkarken bütün obası başına birikmişti. Gitme demişlerdi. Gurbet elin kahrı zehirden acıdır. Aşık da olsan gitme. Başında kavak yelleri gelir geçer. Obamızı bırakma, gitme demişlerdi. Ama dinlememişti. Yareni, yoldaşı, sazının sözünün üstüne yok. Bırakma bizi demişlerdi. Fakat onu yolundan döndürememişlerdi. Uçsuz bucaksız ovanın ortasına dikilmiş, şimdi bunları düşünüyordu. Kim bilir ne zamandan beri böyle dimdik, kımıldamadan duruyordu. Derken şafağın ucu görünmüştü. Dağlar, tepeler aydınlandı. Kuşlar ötmeye başladı. Yürüdü, yürümekten başka bir şey düşünmüyordu. Gençti, yüreğinde bir top ışık, bir ateş harmanı, çiçek almış bir bahar dalı. Yürüyordu, gün öyle oldu. Karacaoğlan yorgunluktan yürüyemez duruma gelince, ulu bir çam ağacının altına oturmuş, daha oturur oturmaz da uyumuş. Uykusunda aksakallı bir dede Karacaoğlan'a dolu bir tas uzatmış. İç şunu, iç ki yorgunluğun ve dargınlığın son bulsun. Dilin bülbül, gönlün şen olsun demiş. Karacaoğlan tası başına dikip içince kendine gelmiş. Yorgunluğu üstünden gidivermiş. İçinin çalıp söylemek isteğiyle coştuğunu görmüş. Sazını eline alıp yeniden yollara düşmüş. Bir gün Karacaoğlan Aladağlar'da bir Türkmen obasında konuk olmuş. Çalıp söylemiş. Oba halkı Karacaoğlan'ı çok sevmiş. Aşık, hiç üzülme demişler. Burasını kendi oban bil. Burada kal. Obamız şenlensin. Karacaoğlan obada kalmış. Karacaoğlan'ın etrafı halka halka olmuş. Kalabalıktan bir yaşlı, şu aşık iki söylese de dinlesek demiş. Şimdi yalnız bir ses sanki dağlar, taşlar, ovalar yankılanıyormuş. Obada kim varsa, hasta, yatalak, çoluk, çocuk halkaya katılmak için adeta çadırlarından fırlıyorlarmış. Halka büyümüş, büyümüş. Dağlardan çobanlar sürüsünü bırakıp gelmiş. Dağlardan kurtlar, kuşlar gelmiş. Halka donup kalmış. Sonra birdenbire saz durmuş. Türkü durmuş. Türkü bir zaman kayalarda, ovalarda yankılanmış. Aşık başı önünde kalkmış, yürümüş. Onun geldiğini gören halka usulden aralanmış. Aşık oradan çıkmış. Dünyadaki bütün yaratığı, ağacı, kuşu, böceği, insanı, her şeyi, her şeyi en derin sevgiyle kucaklarmış. İliklerine kadar aşk duyarmış dünyanın her şeyine. Yağmuruna, kışına, sıcağına, soğuğuna, boranına. Dünyanın en küçük, en duyarsız şeyine bile kocaman açılmış çocuk gözleriyle hayretle bakarmış Karacaoğlan. Türküsü, sesi bir coşma, bir kendinden geçmeymiş dünyaya karşı. Günler gelip geçerken Karacaoğlan, oba başı Boran Bey'in biricik kızı Elif'e aşık olmuş. Boran Bey de babalığı Osman Ağa gibi sert bir adammış. Derdini içine gömmüş. Gizlice obayı terk etmiş. Dağları aşağı aşağı günlerden bir gün Karaman iline gelmiş. Orada da Boran Bey'in obasıyla karşılaşmasın mı? Hem şaşırmış hem sevinmiş. Elif de aylardır Karacaoğlan'ın özlemiyle yanıp tutuşuyormuş. Çünkü Elif de Karacaoğlan'a aşıkmış. Bir gece gizlice buluşup obadan Elif'le birlikte kaçmışlar. Uzaklarda, çok uzaklarda bir obaya, obanın beyi Tuğrul Bey'e sığınmışlar. Tuğrul Bey, oballar çok iyi karşılamışlar bunları. Artık Karacaoğlan'la Elif orada kalmışlar. Tuğrul Bey dillere destan bir düğün yaparak onları evlendirmiş. Karacaoğlan ovallara saz çalıyor, Elif de ev işleriyle uğraşıyor, mutluluk içinde geçinip gidiyorlarmış. O yörede Köse Veli derler bir adam varmış. Elif'e tutulup aşık olmuş. Bir gece Karacaoğlan yokken çadıra girivermiş. Elif'e saldırmış. Ne yapsın Elifçik? Bir duyan olmasın, rezil olmayalım diyerek sesini çıkaramamış. Fakat bu sırada Karacaoğlan ceritlerin düğününde saz çalmaktaymış. Birden sazın teli kırılmış. Şaşırmış. Ayağa kalkarak rüzgar gibi yola düşmüş. Bir günlük yolu göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Çadırına geldiği zaman Halil'i Elif'le yatağında uyurken bulmuş. Üstlerine abasını örtmüş ve çıkıp gitmiş. Karacaoğlan efsanesi, abayı gören Elif, Karacaoğlan'ın bir daha dönmemek üzere gideceğini anlamış. Olan olmuştur. Elif olan biteni annesine anlatmış. Anası Veli'yi öldürmüş. Veli'nin ölüm haberi bey'e gitmiş. Bey Karacaoğlan'ın başına gelenlere çok üzülmüş. Onun aranıp bulunmasını istemiş. Bey'in adamları ile Deli Hüseyin günlerce obaları, dağları, taşları aramışlar. Karacaoğlan'ı bulamamışlar. Aradan yıllar geçmiş. Karacaoğlan'dan bir haber çıkmamış. Bir haber gelmiş, Antep ilinde saz çalıyor. Bir haber gelmiş, Erzurum yaylasında ak koyunlular içinde. Bir haber gelmiş, Arabistan'a geçmiş. Hama'da saz çalarken görülmüş. Bey nereden bir haber duyarsa atlıları oraya uçuruyormuş. Ama nafile. Gittikleri yerlerde sadece Karacaoğlan'ın türkülerini duyabiliyorlarmış. Bey Elif'e Karacaoğlan'ı bulduramadan ölürsem gözüm açık gider demiş ama bulduramadan da ölmüş. Elif o da o günden sonra kara çadırından hiç dışarı çıkmamış. Er geç gerçeği öğrenecek, bana dönecek umuduyla Karacaoğlan'ın yolunu gözlemiş. Bir zamanlar obanın en güzel gelini olan Elifçik de yaşlanmış. Artık obanın Elif anası olmuş. Aradan yıllar geçmiş. Elif yaşlanmış. Bir gün Karacaoğlan her şeyin aslını öğrenmiş. Elif'i bulmak için yola çıkmış. Aramış, araştırmış, bulamamış. Sonra bir gün ona bir mezarlığı göstermişler. Ayakta zor durabilen Karacaoğlan, "Nerede?" diye sormuş. "Elif nerede?" Kalabalık donup kalmış. Kimseden ses çıkmamış. "Yoksa öldü mü?" Yaşlılardan biri mezarlığı göstermiş. İşte orada. Gençlerin yardımıyla Karacaoğlan mezarlığa varmış. Yeni bir dut fidanı dikilen Elif'in mezarının başına oturmuş. Sazını göğsüne bastırarak söylemeye başlamış. "Şu yalan dünyaya geldim geleli, tas tas içtim avuları sağken. Kahpe felek vermez benim muradım, viran oldum mor sümbüllü bağken." Sonra sazını dut fidanına asmış. "Bu saz burada kıyamete kadar kalacak," demiş ve oraya yığılıp kalmış. Obalılar Karacaoğlan'ı Elif'in yattığı tepenin karşısına gömmüşler. Derler ki her yıl ilkbaharda o tepenin üstünde biri yeşil, biri mavi iki ışık yükselir. Gökyüzünde birleşir. Karacaoğlan'la Elif'in sevgileridir bu. Saza gelince o saz da yıllarca orada asılı kalmış. Çürümüş, yenisini yapıp basmışlar. Dut ağacı yaşlanmış, yıkılmış, yeni bir dut fidanı dikmişler. Yüzyıllardır yel estikçe Karacaoğlan'ın sazı kendi kendine ötüp dururmuş. Bu hikaye yüzyıllar sonra türküye dönüşmüş. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay ile işbirliği protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkez alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlattıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bağımlılık meselesinin sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmediğini, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık EÇ'nin yargılanmasına salı günü başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen EÇ ile ilgili açılan davanın ilk duruşması salı günü yapılacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MFA Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Kıyı illeri yer yer çok bulutlu. Kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması'nın Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, "Orta koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir," dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Gladiatörler kenti olarak bilinen Stratonikeya Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan antik kente kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor. Stratonikeya ve Lacuna Antik Kutsal Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, Stratonikeya'nın antik döneminden cumhuriyete kadar kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan ender yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek. Kurumun resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Bu kapsamda 5 elektrik zabıtı, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından esube.iskur.gov.tr ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir birimiyle 2 kişi yaptırım listesini aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır, dedi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran, silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya karargahı, silahlı kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki organizasyonda Ay Yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşılaştı. Milliler 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak ikinci etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10-16 derece. Atina az bulutlu 25-34. Belgrad parçalı bulutlu 20-30. Berlin hafif sağanak yağışlı 18-22. Helsinki sağanak yağışlı 7-12. Kopenhag sağanak yağışlı 12-18. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova parçalı bulutlu 21-31. Paris parçalı bulutlu 9-19. Priştine az bulutlu 16-29. Roma az bulutlu 18-27. Saraybosna parçalı bulutlu 13-23. Sofya az bulutlu 15-27. Tiran parçalı bulutlu 17-30. Varşova hafif sağanak yağışlı 15-24. Viyana sağanak yağışlı 18-29. Zürih hafif sağanak yağışlı 14-18 derece. Amman açık 19-33. Aşgabat açık 16-26. Bağdat az bulutlu ve açık 28-43. Bişkek çok bulutlu 16-28. Dushanbe az bulutlu 21-33. Kabil az bulutlu 17-30. Kerkük az bulutlu 26-40. Kuveyt açık 31-39. Medine az bulutlu ve açık 30-41. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 30-44. Şam açık 17-36. Taşkent açık 25-36. Tiflis parçalı bulutlu 16-26. Tokyo parçalı bulutlu 19-24 derece. Cezayir az bulutlu 21-30. Kahire az bulutlu ve açık 22-40. Melbourne az bulutlu 11-18. Montreal parçalı bulutlu 16-28. New York az bulutlu 14-24. Sydney az bulutlu 12-19. Washington parçalı bulutlu 16-28 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-27. Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14-21. Kırcaali parçalı bulutlu 17-28. Köln parçalı bulutlu 12-19. Komrat parçalı bulutlu 16-26. Köstence parçalı bulutlu 17-23. Münih hafif sağanak yağışlı 11-16. Podgorica az bulutlu 19-31. Selanik parçalı bulutlu 19-28. Şumlu parçalı bulutlu 16-27. Taraglia parçalı bulutlu 16-27. Balkaneş parçalı bulutlu 16-28. Zenitsa parçalı bulutlu 15-28. Gazimagusa az bulutlu 20-30. Girne az bulutlu 22-26. Lefkoşa az bulutlu 20-26. Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: İz bırakanlar.
3: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte Türk müzikisinin hafızasında silinmez izler bırakmış bir kıymetli ismi anıyoruz. Bugün sizlerle zarafetin, inceliğin ve duygunun notalara dönüştüğü bir dünyaya doğru yol alacağız. Besteleriyle kalplere dokunan, söz ve müziğiyle adeta bir dantel gibi işleyen bir sanatkar. Türk sanat müziğinin kadın bestekarları arasında özel bir yere sahip olan Melahat Pars. Onun eserlerinde yalnızca bir melodi değil, bir yaşam, bir özlem ve çoğu zaman içli bir vedanın sesi vardır. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek başlayalım programımıza.

Melahat Pars, Türk musikisinin en naif kadın bestekarlarından biri. 1930'lu yıllarda başlayan müzik serüveni onun kısa sürede dönemin saygın bestekarları arasına taşımıştır. Musikiye olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, özellikle klasik Türk müziğinin derin yapısı onun ruhunda karşılık bulmuştur. Kadın sanatçıların müzik dünyasında kendilerini kabul ettirmesinin zor olduğu bir dönemde o eserleriyle konuşmayı tercih etmiştir. Ne yüksek sesle iddia, ne gösterişli sahneler, sadece güçlü besteler ortaya koymuştur. Onun eserlerinde dikkat çeken en önemli unsur, sadelik, içinde saklı derinliktir. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Melahat Pars'ın bestelerinde yoğun bir iç dünya hissedilir sevgili dinleyenler. Sanki her nota yaşanmış bir duygunun izidir. Onun müziğinde en çok rastlanan temalar ayrılık, özlem, içsel yalnızlık ve sessiz kabulleniş. Makamsal yapı açısından oldukça sağlam bir altyapıya sahiptir sanatçı. Eserleri makamsal altyapı açısından oldukça sağlam bir altyapıya sahiptir. Eserlerinde özellikle rast, nihavend ve hicaz makamlarını ustalıkla kullanmıştır. Ama onu diğer bestekarlardan ayıran en önemli özellik duyguyu sade ama etkili anlatma gücüdür. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının hicaz makamındaki eserine kulak veriyoruz. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç.

Melahat Pars yalnızca bir bestekar değildi sevgili dinleyenler. Aynı zamanda bir dönemin duygusal hafızasıdır. Onun eserleri Türk Sanat Müziği repertuarında hala büyük bir yer tutar. Birçok önemli sanatçı tarafından seslendirilmiş, nesilden nesile aktarılmıştır. Kadın bestekarların görünürlüğünün sınırlı olduğu bir dönemde o kalıcı eserler bırakarak adını müzik tarihine yazdırmıştır. Bugün hala onun eserleri çalındığında dinleyen herkes kendi eserlerinde kendi hikayesini bulur. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Melahat Pars'ın eserleri yalnızca bir döneme ait değildir. Zamansızdır sevgili dinleyenler. Her dinleyişte farklı bir anlam kazanan bu eserler insan ruhunun değişkenliğini yansıtır. Onun müziğinde bir kırgınlık vardır ama bu kırgınlık asla sert değildir. İnce, zarif ve kabullenmiş bir hüzün. Belki de bu yüzden onun besteleri yıllar geçse de eskimez. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk Sanat Müziği'nin zarif ve derinlikli bestekarlarından Melahat Pars'ı andık. Onun eserleri bize bir kez daha gösterdi ki gerçek sanat zamana meydan okur. Bir beste eğer kalpten çıkıyorsa yıllar geçse de başka kalplerde yaşamaya devam eder. Melahat Pars sessiz ama güçlü bir iz bıraktı sevgili dinleyenler. Ve biz bugün o izlerin peşinden yürüdük. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Kara Aslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Kıyı illeri yer yer çok bulutlu. Kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay ile işbirliği protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkez alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlattıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bağımlılık meselesinin sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmediğini, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık EÇ'nin yargılanmasına salı günü başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen EÇ ile ilgili açılan davanın ilk duruşması salı günü yapılacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MFA Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Karacaoğlan'ın asıl adı Hasan'mış. Daha bir yaşına basmadan anadan öksüz kalmış. 5 yaşına varmadan da babası Kara İlyas Kozandere Bey tarafından askere alınmış. Bir daha da dönmemiş. Böylece küçük Hasan ortalıkta kala kalmış. Anasının Karaca diye sevip doyamadığı, Hasan'ın köyden serden geçti Osman Ağa sahip çıkmış. Ona babalık etmiş, büyütmüş. Yaşı 18'e gelince de köyde kimi kimsesi olmayan dilsiz bir kızla evlendirmek istemiş. Karacaoğlan bu dilsiz kızla evlenmek istememiş. Ama bu düşüncesini çok sert bir adam olan babalığı olan Osman Ağa'ya da söyleyememiş. Çareyi köyden kaçmakta bulmuş. Düğün hazırlıkları yapılırken köyden kaçmış. Karacaoğlan dağlar tepeler aşmış. Nereye gittiğini bilmeden durmadan yürümüş yürümüş. Yaşar Kemal'in hikayesinde şöyle anlatılır. Yola çıkarken bütün obası başına birikmişti. Gitme demişlerdi. Gurbet elin kahrı zehirden acıdır. Aşık da olsan gitme. Başında kabak yelleri gelir geçer. Obamızı bırakma, gitme demişlerdi. Ama dinlememişti. Yareni, yoldaşı, sazının sözünün üstüne yok. Bırakma bizi demişlerdi. Fakat onu yolundan döndürememişlerdi. Uçsuz bucaksız ovanın ortasına dikilmiş, şimdi bunları düşünüyordu. Kim bilir ne zamandan beri böyle dimdik, kımıldamadan duruyordu. Derken şafağın ucu görünmüştü. Dağlar, tepeler aydınlandı. Kuşlar ötmeye başladı. Yürüdü, yürümekten başka bir şey düşünmüyordu. Gençti, yüreğinde bir top ışık, bir ateş harmanı, çiçek almış bir bahar dalı. Yürüyordu, gün öyle oldu. Karacaoğlan yorgunluktan yürüyemez duruma gelince, ulu bir çam ağacının altına oturmuş, daha oturur oturmaz da uyumuş. Uykusunda aksakallı bir dede Karacaoğlan'a dolu bir tas uzatmış. İç şunu, iç ki yorgunluğun ve dargınlığın son bulsun. Dilin bülbül, gönlün şen olsun demiş. Karacaoğlan tası başına dikip içince kendine gelmiş. Yorgunluğu üstünden gidivermiş. İçinin çalıp söylemek isteğiyle coştuğunu görmüş. Sazını eline alıp yeniden yollara düşmüş. Bir gün Karacaoğlan Aladağlar'da bir Türkmen obasında konuk olmuş. Çalıp söylemiş. Oba halkı Karacaoğlan'ı çok sevmiş. Aşık, hiç üzülme demişler. Burasını kendi oban bil. Burada kal. Obamız şenlensin. Karacaoğlan obada kalmış. Karacaoğlan'ın etrafı halka halka olmuş. Kalabalıktan bir yaşlı, şu aşık iki söylese de dinlesek demiş. Şimdi yalnız bir ses
sanki dağlar, taşlar, ovalar yankılanıyormuş. Obada kim varsa, hasta, yatalak, çoluk, çocuk halkaya katılmak için adeta çadırlarından fırlıyorlarmış. Halka büyümüş, büyümüş. Dağlardan çobanlar sürüsünü bırakıp gelmiş. Dağlardan kurtlar, kuşlar gelmiş. Halka donup kalmış. Sonra birdenbire saz durmuş. Türkü durmuş. Türkü bir zaman kayalarda, ovalarda yankılanmış. Aşık başı önünde kalkmış, yürümüş. Onun geldiğini gören halka usulden aralanmış. Aşık oradan çıkmış. Dünyadaki bütün yaratığı, ağacı, kuşu, böceği, insanı, her şeyi, her şeyi en derin sevgiyle kucaklarmış. İliklerine kadar aşk duyarmış dünyanın her şeyine. Yağmuruna, kışına, sıcağına, soğuğuna, boranına. Dünyanın en küçük, en duyarsız şeyine bile kocaman açılmış çocuk gözleriyle hayretle bakarmış Karacaoğlan. Türküsü, sesi bir coşma, bir kendinden geçmeymiş dünyaya karşı. Günler gelip geçerken Karacaoğlan, obabaşı Boran Bey'in biricik kızı Elif'e aşık olmuş. Boran Bey de babalığı Osman Ağa gibi sert bir adammış. Derdini içine gömmüş. Gizlice obayı terk etmiş. Dağları aşağı aşağı günlerden bir gün Karaman iline gelmiş. Orada da Boran Bey'in obasıyla karşılaşmasın mı? Hem şaşırmış hem sevinmiş. Elif de aylardır Karacaoğlan'ın özlemiyle yanıp tutuşuyormuş. Çünkü Elif de Karacaoğlan'a aşıkmış. Bir gece gizlice buluşup obadan Elif'le birlikte kaçmışlar. Uzaklarda, çok uzaklarda bir obaya, obanın beyi Tuğrul Bey'e sığınmışlar. Tuğrul Bey, oballar çok iyi karşılamışlar bunları. Artık Karacaoğlan'la Elif orada kalmışlar. Tuğrul Bey, dillere destan bir düğün yaparak onları evlendirmiş. Karacaoğlan oballara saz çalıyor, Elif de ev işleriyle uğraşıyor, mutluluk içinde geçinip gidiyorlarmış. O yörede köse veli derler bir adam varmış. Elif'e tutulup aşık olmuş. Bir gece Karacaoğlan yokken çadıra girivermiş. Elif'e saldırmış. Ne yapsın Elifçik? Bir duyan olmasın, rezil olmayalım diyerek sesini çıkaramamış. Fakat bu sırada Karacaoğlan ceritlerin düğününde saz çalmaktaymış. Birden sazın teli kırılmış. Şaşırmış. Ayağa kalkarak rüzgar gibi yola düşmüş. Bir günlük yolu göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Çadırına geldiği zaman Halil'i Elif'le yatağında uyurken bulmuş. Üstlerine abasını örtmüş ve çıkıp gitmiş. Karacaoğlan efsanesi, abayı gören Elif, Karacaoğlan'ın bir daha dönmemek üzere gideceğini anlamış. Olan olmuştur. Elif olan biteni annesine anlatmış. Anası Veli'yi öldürmüş. Veli'nin ölüm haberi Bey'e gitmiş. Bey Karacaoğlan'ın başına gelenlere çok üzülmüş. Onun aranıp bulunmasını istemiş. Bey'in adamları ile Deli Hüseyin günlerce obaları, dağları, taşları aramışlar. Karacaoğlan'ı bulamamışlar. Aradan yıllar geçmiş. Karacaoğlan'dan bir haber çıkmamış. Bir haber gelmiş, Antep ilinde saz çalıyor. Bir haber gelmiş, Erzurum yaylasında ak koyunlular içinde. Bir haber gelmiş, Arabistan'a geçmiş. Hama'da saz çalarken görülmüş. Bey nereden bir haberi duyarsa atlıları oraya uçuruyormuş. Ama nafile. Gittikleri yerlerde sadece Karacaoğlan'ın türkülerini duyabiliyorlarmış. Bey Elif'e Karacaoğlan'ı bulduramadan ölürsem gözüm açık gider demiş ama bulduramadan da ölmüş. Elif o da o günden sonra kara çadırından hiç dışarı çıkmamış. Er geç gerçeği öğrenecek, bana dönecek umuduyla Karacaoğlan'ın yolunu gözlemiş.
bir zamanlar obanın en güzel gelini olan Elifçik de yaşlanmış, artık obanın Elif anası olmuş. Aradan yıllar geçmiş, Elif yaşlanmış. Bir gün Karacaoğlan her şeyin aslını öğrenmiş. Elif'i bulmak için yola çıkmış. Aramış, araştırmış, bulamamış. Sonra bir gün ona bir mezarlığı göstermişler. Ayakta zor durabilen Karacaoğlan, "Nerede?" diye sormuş. "Elif nerede?" Kalabalık donup kalmış. Kimseden ses çıkmamış. "Yoksa öldü mü?" Yaşlılardan biri mezarlığı göstermiş. "İşte orada." Gençlerin yardımıyla Karacaoğlan mezarlığa varmış. Yeni bir dut fidanı dikilen Elif'in mezarının başına oturmuş. Sazını göğsüne bastırarak söylemeye başlamış. "Şu yalan dünyaya geldim geleli, tas tas içtim avuları sağken. Kahpe felek vermez benim muradım, viran oldum mor sümbüllü bağken." Sonra sazını dut fidanına asmış. "Bu saz burada kıyamete kadar kalacak," demiş ve oraya yığılıp kalmış. Obalılar Karacaoğlan'ı Elif'in yattığı tepenin karşısına gömmüşler. Derler ki her yıl ilkbaharda o tepenin üstünde biri yeşil, biri mavi iki ışık yükselir. Gökyüzünde birleşir. Karacaoğlan'la Elif'in sevgileridir bu. Saza gelince o saz da yıllarca orada asılı kalmış. Çürümüş, yenisini yapıp basmışlar. Dut ağacı yaşlanmış, yıkılmış, yeni bir dut fidanı dikmişler. Yüzyıllardır yer estikçe Karacaoğlan'ın sazı kendi kendine ötüp dururmuş. Bu hikaye yüzyıllar sonra türküye dönüşmüş. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu.